0: aralaştırıp teninizde sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zorbaylık programısı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar bu sahibimizde kandak kılganda kaptı kurt kesilinin aldını alğılı buludu degen məzmunda sözləp birimiz. Kök asman, ak bulut, top, kala, koy, dalada konup, kava pişiruş. Tianşan'nın canobi ve şimalının mənzirisi güzel. Könüllük sayahat kılganda kaptı kurt kesilidin ihtiyat kılış gerek. Onun aldını eliş ancı mürekkep emez, pekat İştini başkuruş, kolunu pakkızı yüyüş, pişik yemekliklerini yiyişini əsti saklasılı buludu.

sağlamlık adli hareketi, pişirilgan çoğun tavuzunu bir qitimdala yap bol almağanda soğuk saklaşka tayarlanan kesme yüzüge nepis bir qavat yemeklik tuzi. Təxminən 0,5 gram çeçip andın yeni beti saklaş oralmasını çın çaplap tonlatqoğu selip soğuk saklaş. Ətsi yeştin burun sırtkı yüzüdeki nepis bir qavatını kesib əsılı buludu. Altın çayının otturlarından başlap tavuz köplep bazarğa seylanadı. Tatlıq, şirnilik buludu. Lekin bir tavuz köpallarda 7-8 jın kelidu. Bir aylık kişileri bir qeytimde tavuzını yap bulalmaydı. Qalğınını toğlatqıq selip qoyışkı toğrı kelidu. Nurğun kişi yeni peti saklaş oralmısını pişilgan yüzüge yepip qoyupla toğlatqıq selip ətsi elip çıkıp sırtkı yüzdeki bir qavatını kesip etip, gayri burak bolmasıla bevasti yaydı. Neticede uzun ötmeyi iç sürüşke başlaydı. Mesele nereden çıktı? Toğlatko mikropsiz sanduk emez. Tavuzunu piçkandın kiyin, meyve etinin yüzdeki şeker ve su terkibi bakteriya ve zemburuklarının tabii östürgütçisi buludu. Yeni peti saklaş oralması yapılgan taktırdı mı? Toğlatkodaki soğukka kumar bakteriyalar, meselen listeria bakteriyası, Yerisin bakteriyası yanıla tövən temperaturda asta-asta köpüydü. Ətisi ətdigəndə pişilgan yüzdeki bakteriyalarının sani nəticə 10 min əsi aşqan buluşu mümkün. Pişilgan yüzügə tuz səpkəndə yuquri osmos besimidin paydalanıldı. Yani tuz pişilgan yüzünün sırtkı qəvitidiki meyvi etdi tərkibidiki suni tez tür ətti sümürüb bakteriyalarını susuzlandırıb öltürdü. Yaki köpüyüştün toxtudu. Şunun bilen bilen tuz yana pişilgan yüzünün kesata işqarlıq dəriyicisini özgərtib zəmburuqlarının öz için tizgirləydi. İkinci günü alğandın kiyen aldı bilen tuz seçilgan sırtkı qəvitini təxminən 0,5 cm qeylalıqdiki tavuz etdi bilen bilen kesip taşlı vitalıdı. Tavuz eti pütülleri təsirge uçurmaydı. Hatta tuzlu qıraq yese teğimi tatlıq buludu. Eğer tavuzunun miktarı köp olsa, işkege bölüp, her yerimga tuz sepip, andın ayrım-ayrım orap koysa buludu. Bu, addi hərkətsizni xatırcam tavuz yap, işçiniz sürmeydiğen kılıdı. Əcdatlardan kalan saklaş, əqil parasti, her qandaq yeni pet saklaş teknikisidin mu əməli. Israp kılmaslıq, ağırıp kalmaslıq, həqiqi turmuş kəçürüşni bilgərlik durur. Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq, anlıqınınla ağır əhmət.

0: Abonuçılar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıqılıp olurdu.
1: Şincan'daki yığılıkla.
0: Şikimin 26. yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsi keskin ötküzülüş bilen bile musabıqı ıqtisadımı sıcıl callandı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsi de anarını əsli tıpkılıp layihalengen musabıqı kutbelgisi tong-tong bilen şin-şin bazarlık mariniyet icadiyetigi ayılınıp nurgun top mestanesini setivelip hatırı kaldırışkı celip kılıp setiliş kızgılıkı yukurup oldu. Altaylık top mestanesi Ural Serik mındak dedi. Bu iki kut belgesinin şekli canlık hem omakken, meyli öğü koyup koysak, ya ki somkığı açsak çıraylık göründüken, bu hazır top mestanları arasındaki meksus hatırı boyumga aylandı. Korlu şehrinin yeni şehir yeğisindeki sehra aramgahimi okşaşlı kızıp getti. Ahale Faruk Olam özünün sehra aramgahini kaytıdın layalep, köpçülükke koyuk kaynam taşkılık keyfiyatta futbol hareketinin sihri küçünü his kıldırdı. Faruk Olam mındak dedi. Özüm mü top mestanısı bulgaçka oylini dalık havaphanısıgı özgerttim. Köpçülük mezlik tamlanı yigeç birlikte meret beri vatımız. Turpan şehirde Keşlik Bazar Menzer rayonu Katarlıkla köngül koyup orunlaştırgan 28 orundaki 2-ci nakh meydan asasi musabıqı meydanı bilen tanla kaynam taşkılıkı çömdi. Meyhana Keşlik Bazar'da bir bu boş orun kalmadı. Şenbe yekşenbe külleri Bağraş Köli Menzer rayonu da sayaçla musabıqı belirti kötükü bilenle itibardın bəhrimen boldu. Sayaçı hıvın bu mındak dedi. Bayın Golin'a alayten Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısını körgülü geldim. Beni en hayran kaldırgını musabıqı bileti kötükü bolsula Menzeri rayonu da seyli kılganda məksus itibardım bəhrimen bolgılı boludikən. Meninçe bu bək yaxşı boptu. Musabıqı kızgılıqımı istimal kızgılıqıga türtkü boldu. Kumul şehri, soda sarayı, talla bazarı, yemek, içmek, mariniyet, enterbiye boyumlardan ibaret 3 çoğun sahanı kaplıgan 2 milyon 300 bin yıllık hükümet məksus istimal bileti tarqatdı. Hem de 100'ye yakın dükkan bilen birleşip, bilet kötkigi asasen bahane çürüş pahaliyetini yolu koyup, 6. ayının 13. günü geçe 9 milyon 460 bin yıllık artık bir vasıtı istimalı türtkü boldu. Kumul şehirdeki yemek içmek sodigiri Huşucan mundak dedi. Nurgun heridar bilet kötükünü körüstüp dükkanımızda yemek içmek istimal kılavadıdı. Aşhanedeki korumaların hemmesi de 12% itibar kılavadımız. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı biz kumulluklarını futbolga tekmi yakınlaşıp istimalı ilgiri sürüş imkaniyetigi iyi kıldı.
2: Bingtuan 5-ci şisi Şuanxı şəhərdən Moskvağa qatnaydıqan Cungo Avropa növətçi poizinin tunci yolğı çıxış mürasimi yıqında Şuanxı tömür yol məxsus diniyəsinin yük transport voqzalıda ötküzildi. Bu Şuanxı şəhərdən Avropağa bivastı qatnaydıqan xalqara tömür yolunun tutaşdırılğalıqıdın derək beridu. Bu qetim Şuanxı şəhərdən Moskvağa bardığan Cungo Avropa növətçi poyizğa 55 yük sandıqlıq ailə elektr üskünlər qaçılanğan bolub, umumi qimməti 15 milyon yuandan aşıdı. 7 gündən keyin Moskvağa yetib barıdı. Şuanxı tömür yol məxsus liniyasıda 2025-ci ili 12-ci ayda qatnaş başlanğan bolub, Guangzhou, Yöyan Katarlıq xalqara quruqluq portları bilen birleşip, hareketlenip, dövlət içi növetçi poizini cəmi 18 qetim yolu selip, toşılgan umumi yükni 10 min tonnadın, mal kımmetini 50 milyon yuandan aşırdı. Cungo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Alata Vokzali Texniki Bölümünün Ticaretki Məsul Direktori Xi Yu'nun tonuşturuşca növette, Şuanxı tömür yol məxsus liniyası Cungo Avropa növətçi poizi toşuş noktasına rəsmi kirküsülgən. Bingtuan 5-ci şisi Şuanxı şəhri Cungo Avropa Otur Asiya növətçi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yürüyüp,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anglıgıçılar, bu sahipimizdə işçilər uyuşmasının Akgöngül rəisi Asqarjan Mehmet bilen tanışımız. Bir qanç gün ilgiri tordik kelishidigan avtomobil kaka nomerida tordik kelishidigan avtomobilni yangi haydovchilarning yo'lga chiqish qo'llanmasi e'lon qilinib, tafsili tushuntirilib, ko'pchilikka amaliy naf yetkazildi. Bu nomerning blogeri Asqarjan Mehmet bo'lib, Urumchi shahridagi tordik kelishidigan avtomobil shoferi, shunaqla Xinjiang Rongtong Leifeng avtomobil atritining boshlig'i. Xinjiang Rongtong avtomobil Xinjiang Rongtai Avtomobil Mulazimet Çeklik Mesuliyet Şirketi İşçiler Uyuşmasının Reisi, Kesiptaşlarının Nazarıdaki Wang Hong.
1: 2024 yılı Asqarjan, taksi şoförüden kesip almıştırıp, torda kelişidigan avtomobil kesbige kadem koydu. Dastlabda mukofot köp, rekabet az bolgaçka aylık kirimi 10 000 yuandan düşmedi. Ama o nahaydı tezla nurgun şopırının murakkep qaydalarını pişik bilmegeçke hesabat numarıdan numarı tartılıp hatta zakaz qobul qilishqa amalsız qalganlıqını bayqıdı. Şunun bilen o bir tarafdan avtomobil haydigeç yana bir tarafdan qısqısın ve bevasta körsütüş arqılıq zakaz qobul qilish maharidi. Kesip ahvali ve avarçılıqtın saqlanış qollanmasını hem bahirleşke başladı. Mazmuni amali yiqishliq bo'lgachqa u bara-bara nurg'un agash kuchi to'plab ko'pchilik tarafidan kaka muallim deb ataldi.
0: Asqarjonning nomi chiqib Rongtai shirkati uni to'rdi kelishadigan avtomobil shoferlarini tarbiyalashga taklif qildi. Shuningdan keyin u shirkat ishchilar uyushmasining raisligiga saylandi. Rongtai shirkati qurgan ishchilar uyushmasi o'tirmida KAKA xizmat xonasi degan veviski esilgan bo'lib, ustiga Asqarjonning veshin kodi choplanib, shanba kunidan boshqa har kuni 10:30 dan 19:30gacha mulozamat qiladiganligini aniq eskertdi. Bugungi kunda u ko'p qism vaqtini xizmat xonasida shoferlarning turli masalalarini hal qilishga sarf qiladi. Faqat Yakşembe günüyle özünün avtomobilini heydep kira kılışkı vakit çıkır alaydı. Bu iki yılda Asqarjan tordik kelişidigan avtomobil şoförlerinin murgun kıyın meselelerini hel kılışıgı yardım bedi. Onunla çonkur təsir kılgan bir macera şu ki, tordik kelişidigan avtomobil heydeydigan 6 şoförü məlum bir şirket bilen toxtam tüzüb, əgər şoför arlıqda toxtamını bikar kılsa, şirket her bir adamın rəni puludun 10 milyon tutup kalıdı dəb pütüşkən. Bu 6 aylan Asqarjondan yardım sorab, onun yardımını macranı hal kılgan. Yani bir tordi kelişidigan avtomobil şoförü, malum bir şirketke berip aldın 15 milyon tölep, icarı avtomobil elip, tordi kelişidigan avtomobil ticareti bilen şugullangan. Uzak ötmey bu tordi kelişidigan avtomobil şoförü, adet ki, Katnaş kanunu'nı hılaplı kılıp, vaxtıda bir taraf kılmağa çıkan şirket, onun avtomobilini tutup kılıp, aldın tapşırgan pulunu kaytırmağın. Asqarjan berip, keliştirip, ahiri bu işini hal kılığan. 2025 yılı Asqarjan türlük maceraladın 154'nü kobol kılıp, 130 neçini muhabbetlik muresse kıldı. Bu yıl tordi keliştirgan avtomobil şoförlerinin sani köpeydi. O 180 neçe talaş tartışını kobol kıldı. Asqarjan kündelik turmuşta sın tartış, bivaslı körüstüşünü kat'i davamlaştırıp geldi. O mındak dedi. Köpçülükke bu kestin kaidesi, prinsipini sözlep, tordi kelişidigan avtomobil şoförlerga yakşım mulazimet kılıp, Adem aldaydıgan bazı kıltakladın saklanışını eskertip gelip atımen. Nurgun macralarını hel kılış hakikaten kıyın. Onu kaidegi tayinip hel kılışkı togır gelir. Eğer yine kesip kaidesinin tekimi inek, tekimi adil buluşunu ilgiri sürüp, şoförlerinin kırmızı kapalı kılıp, ictimai oranını östürüşke yardımı tekse kılgalarım bihudu ketmegen bulatdi. 2025 yılı Asqarjan Urumchi shahridagi tordi kelishidigan avtomobil kasbi ishchilar uyushmasi birlashmasining a'zoligiga saylanib, tordi kelishidigan avtomobil to'xtami bo'yicha ulgi ko'rsatish qilipini tuzishga qatnashdi. 2026 yılı 1. ayının 1. günüden başlayıp, Ürümçi şehrinin yolcu toşuş kira avtomobillerini başkuruş nizami yolu koyulup, toxtamdaki muhim maddala birliki keltürülüp, şoförlerinin hukuk menfaati ünümlük hapaletlendirildi. Bugünkü günde Asqarjon texmi uzak mezgillik ümitki toldu. Umundak dedi. Cemiyetinin tordik kelişidigan avtomobil şoförlerini itiraf kılış tarzını östürüp, ulanın turmuş süpütünü yakşilişini ümit kılemen. Meselen başka caydin kelgen şoförlamı erzan icarlık öy iltimas kılalasa, tordik kelişidigan avtomobil şoförlerine ictimai suğurtu tapşırıp verilse, bu kişiler topi köpçülüktün texmi köp örmeti ve kollışığı erişse, kesbinin sağlam terakatını ilgiri sürgülü buludu.

0: Doktorun çöndürüşüdün körü bilen. Eskerteş. Doğrini doğrunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilen ve istamal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun çöndürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istamal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun çöndürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istamal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya stansiyasının Tən Saqlıqı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde kandak kılganda kaptı kurt kesilinin aldını algılı buludu degen mezmunda sözlep birimiz. Kök asman, ak bulut, top, kala, koy, dalada konup, kava pişiriş. Tianşan'nın canobi ve şimalının menzirisi güzel. Könüllük sayahat kılganda kaptı kurt kesilidin ihtiyat kılış gerek. Onun aldını eliş ancı murekkep emez, pekat İştini başkuruş, kolunu pakkızı yüyüş, pişik yemekliklerini yiyişini əsti saklısılı buludu.

0: B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hemrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığı aylanıdı.
3: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Hürmetlik radyo anlıkçılı. Anlavat kanalı Şinjan Radyo Televiziye Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı. Bu programımızın stansımız bilen Abdolom Rayıllıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan.
7: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
6: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bir kechi turib qolgan tovuzning sifati oson o'zgarib qoladi. Qanday qilganda texnomo sog'lom saqlig'li bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık adli hareketi, piçilgan çoğun tavuzunu bir kıytımdala yap bul almağın da soğuk saklaşka tayarlanan kesme yüzüge nepis bir kavet yemeklik tuzi. Tahminen 0.10-5 gram çeçip andın yeni beti saklaş oralmasını çıngın çaplap tonlat kuğuz elip soğuk saklaş. Etsi yeştin burun sırtkı yüzüdeki nepis bir kavetini kesi ve sılıp oludu. Altın çayının oturlarından başlap tavuz köplep bazarğı seylenidu. Tatlıq, şirnilik boludu. Lekin bir tavuz köpallarda 7-8 jın kelidu. Bir aylık kişileri bir qeytimde tavuzunu yap bulalmaydu. Qalğınını toğlatqıq selip qoyuşkı toğrı kelidu. Nurğun kişi yeni petli saqlaş oralmısını piçilgan yüzüge yepip qoyupla toğlatqıq selip ətsi elip çıkıp sırtkı yüzdeki bir kavetini kesip etip, gayri burak bulmasıla bivasti yaydı. Neticede uzun ötmeyi iç sürüşke başlaydı. Mesele neden çıktı? Tonlatko mikropsiz sanduk emez. Tavuzunu piçkandın kiyin, meyve etinin yüzdeki şeker ve su terkibi bakteriya ve zemburuklarının tabii östürgücüsü buludu. Yeni peti saklaş oralması yapılgan takdirde mu, tonlatkodaki soğukka kumar bakteriyalar, meselen,

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmulla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Tabii Baylık Ministerliği Katarlık Beştarmak Birleşip 7 cihetki ıslahat tedbirini oturgu koydu. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kespe terakkat rayonu, yeni şehir rayonu, konu liftlerini yenilaş, özgertişki türtkü boldu digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde toy ziyafeti ötküzgenliğinkin üy tutup toy heti almayı ayrılıp getti. Sot mahkemesi ayal tarafını 36 milyon toyluğunu kaytırış doğrusu da hüküm çıkar deyilen dilo misalini diktalağı sunumuz. Ama üçün emeli işgilip bir

0: Hepimizde üç taraf birleşip hareketlenip Alatau tığı bağırdaki Polat karavanı kovdu diye mezmun diktinadı bulundu. Hem de diktina bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
0: Yakında Tabii Baylık Ministerliği, Gu'an Ministerliği, Devlet Baj Baş İdaresi, Devlet Bazar Nazaret Kılış Baş Kuruş Baş İdaresi, Devlet Pul Muamele Nazaret Kılış Baş Kuruş Baş İdaresi bilen birleşip, karhanla setip alğan köçmez mülkünün iqdarlığını ötküzüşne tızımlaşta, her bir işini yukarı ünümlük becerişini, yakşı işleş toğırsızdaki uxturuşunu besip tarqıtıp, köp türlük ıslahat tedbirlerini oturgu koyup, köçmez mülkünün tızımlaşını kolaylaştırış ıslahatını çoğunkur algı sılcetip, ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaştırıp, ıxtisat cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyatıgı küç koştu. Ixtırışta dikkat, karxanalar setip alğan köçmez mülüknün iqidarlığını ötküzüşünü tızımlaş, bütün ceryanığı mərkəzləşdirilip, yette cahetki ıslahat tədbiri oturgu koyulup, xalqı kolaylıq yaratış, karxanalarının nəbiyyat küzüş birikmi muşti etelip, karxanalarının köçmez mülük setip ilişi teximi xatırcam, teximi küçketmeydiğen, teximi kolaylıq, teximi ticaşlik beceriş imkaniyeti iqi kılındı. Bu konkret tövendikilerini öz işçiye alıdı. Tızımlaş mulazimetini toplaştırışını küçeytip, tertipini əlalaştırış, materyalini azaytış, ölçem okşaş buluş. Tızımlaş bilen bac işlerinin maslaştırışını çoğunkurlaştırıp, tızımlaşta süratini tezletişini işe aşırış. Tızımlaş bilen pul muamelenin maslaştırışını yenimi küçeytip, meblağ yürüştürüş, tez süratlik yolunu ravallaştırış. İgidarlıkını rənilik ötküzüş ıslahatını çoğunkurlaştırıp, karxanalarının köyrükten ötüş meblağ tənarxını tövəlidir. Uçurdun ortak bəhərlinişini zor küç bilen algı sılcitip, sallıq məlumatlarını köp qatırdır. Bütün ceryallıq tordu beceriş, ölkü halkı bir tutaş becerişini işe aşırışını tezildip, rayon çəklemesini buzup taşlaş. Uçur sürüştürüş mülazimetini əlalaştırıp, karxanalarının vazife ve mesuliyetini ada kılışını tekşürüşke kolaylık yaratır. Bunun içine tızımlaş mülazimetini toplaştırışını küçeyt işçiyatı uxturuşta mundaq tələb kılındı. Universal közlekli bir közlekli beceriş toplanma mülazimetki karab dərcisini östürüşünü tezildip, kesb ihtiyacı asasen karxana məxsus közniki təsis kılıp, karxanalarga alaqadar kesblərini mərkəzlik beceriş gerek. Tızımlaş, bac işlerini beceriş, rəniqi koyuş qatarlıq ıltımas materiallarını ixçamlaş gerek. Karxanalarının ticaret genişkisi, hukuk biriş havalı namısı, soğudu toxtami qatarlıq ortaklıqı igi materiallarını tekrar tapşırışının acıdı yok. Karxanalar setip alğan köçmez mülüknün iqidarlığını ötküzüşünü tızımlaşta, bir iş, oxşaş şəhərge, oxşaş ölçem boyca becerişki türtki bulup, ıltımas materiali ve beceriş ölçemini birliki keltürüş, hem tədirici halda ölkü dairesigi kenaytip, oxşaş ölkige, oxşaş ölçemini işe aşırış gerek. Uxturuşta yani mundaq aydınlaştırıldı. Tabii Baylık Ministerliği, Gu'an Ministerliği, Devlet Baj Baş İdaresi, Devlet Bazar Nazaret Kılış Baş Kuruş Baş İdaresi, Devlet Pul Muamele Nazaret Kılış Baş Kuruş Baş İdaresi bilen daimlik fikir almaştırış, kengişiş mekanizmi orunup, tipik tecrübelerini vaxtıda xulasılap, umumlaştırıp, ıslahat tedbirlerinin karxana amının bilişki tegişliklerini toluq biliş, bəhərlinişki tegişliklerinin toluq bəhərlinişige hakiki kapalatlı kılıp, karxana amının iş beceriştiki kolaylık derecesi ve razı buluş derecesini üzlüksüz östürüp, ıxtisat cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyatına yeni kuvvet koşudu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
0: Bu yil kirgandan buyon Ürümçi yukarı yeni texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeni shahar rayoni 50 necha million yuan maxsus tür mablag'ini qo'lga keltirib, ko'ni lift

0: Yani yenilash, özgertiş hizmetini umumizlik ilgiri sürüp 10 mingdan artık ahalige nep yetkizdi. 6 ayının 10 günü Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesple terakket rayonu, yeni şehir rayonu, Yangwan Jayuan Oltrak rayonunda koni liftlanı çuvuş, yeni liftlanı kuraştırış kuruluşu hizmeti tertipli kanat yaydırılı vatattı. Tevalettiki konu liftlani yenilaş, özgertiş nuhtlarının bir buluş süptü bilen bu Oltrak rayonda cemi, töt konu lift özgertiş tezimlikegi kırgızılgen bulup, hazır işki liftini almaştırış tamamlandı, hem işki kırıştırıldı. Mehalle ahalisi, Cucavşin bunlak dedi. Sürat tez boldu, hazır bir hatar, binağı çıkış, çüş, tekimi kolaylaştı. Bu kıtımkı konu liftlerini özgertişte devletinin məksus tür yardım pul mərdiki tayınıp, ahalilerinin ixtisari yükü en zor dərəcədə yenikildildi. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestle tərəqqat rayonu, yeni şehir rayonu, Yangwan Jayuan Öcay mülazimeti başkuruş çeklik şirketinin öy başkurucusu Beyli tanıştırıp bunlar dedi. Bunun da öy ilgilerinin hemisi imza koyup hoş oldu. Öy ilgileri tapşırgan bir kısım remont fondini, yana devlet toluklap bergen bir kısım pulunu işlettik. Öy ilgileri yana artık pul çıkarmadı. Bu yıl devletin kent kölemde üskünü yenilaş ve istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırıştın ibaret, iki yeni siyasetini yolga koyuşunun ibaret, paydalık fırsatın paydalanıp, Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestle terakket rayonu, yeni şehir rayonu, konu liftlerini yenilaş, özgertiş türünü umumuzluk yolga koyup, özgertiş körset küçüğü ve yardım pulu meblağını pahalı kolu keltürüp, ahırda 329 liftini yenilaş sanığı erişip, 51 milyon 700 min yen yardım pulu emelileşti. İgelin işçe bu kıtımkı konu liftini yenilaş, özgertiş kuruluşu tevalik edeki 34 Oltrak rayonunu kaplap, 12.395 aileyi nepyet gözüdüken. Növette 14 liftini tekşürüp ötküzü veriş ve şiltiş hizmeti tamamlanan. Kalgan 315 liftini orunutuş, 10. ayının otorları da tamamlanırken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının güreşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: arazilik arzı kıldı. Ürümçi şehirlik Otra Halk Sot Mahkemesi narazilik arzını red kılıp əsli hükümünü küçge iyi kıldı. Dilo becirgeçi sotçı mundaq tep görsetti. Ali Halk Sot Mahkemesi'nin toylıqı çetişlik macra dilolarını sot kılışta kanunu tədbiqlaşqa ait bazı meseleler toğrısıdaki belgelemesinin 6. maddesindeki belgelemeye asasen iki taraf öğlen işini tızımlatmadan bolsa mı, birle turmuş keçirip, bir taraf örp adet boyu için bergen toylıkını kaydırışın talep kılsa, Halk Sot Mahkemesi toylıkının emeli işiltilişi ve kız meli ehvalığı asasen, birle turmuş keçiriş ve hamiledar buluş ehvali, iki tarafın hatalıki katarlık paketlerini etraflık oyluşup, şu cayının örp adetliği birleştirip, kaytırış kaytırmaslık ve kaytırışının konkret nispetini bekitişi gerek. Bu dialogu nispeten etkanda 60% kaytırış nispeti de 3 cihetin oylanılgan. Birinci, birli turmuş keçirgen vakti bir kadar kısa. Uzak muddetlik, mukim aile münasebeti şekillenmegen bulup, kaytırış nispeti bek töven bulup kalsa, bergüçü terepki adil bulmaydı. İkinci, iki taraf emeli öy tutup turmuş keçirgen. Cevapkar bu mezgilde yana çıkım kılgan. Hemmesini kaytursa ya ki nispeti bek yukarı bulup kessi mi emeliyetki uygun gelmeydi. Üçüncü, iki tarafının toy kılalmaslıkta belgelik cevapkarlığı kaba. Kaytırış nispetini tengşeş bilen hatalıkını bekitişini bir vasıta bağlayabiliş muvafık emez. Toyluqnı qaytırış macerası da iki tarafının dava talepi kanun boyunca muvafık oturgu koyuluşu gerek. Hemmesini qaytırışını bir taraflımı teşebbüs kılışka ya ki qaytırışını red kılışkı bulmaydı. Toyluq bergüçü taraf isabat yötkigen de toyluq dep eskertilgen ispatını saklap koyup münasibet buzulgan linkin hukukunu vaxtıda teşebbüs kılısı boludu. Lekin iki taraf öğlenmey öy tutkan bolsa, hemmesini kaytırış talepinin kollaşkı erişişi tez. Toyluk algan terep ispat körüstüp, toyluğunu ortak turmuşka, özünün türlük çıkımlarığı işletkerlikini ispatlap, ehvalgı karab kaytırış sonmasını kime etiş, ya ki kaytırın maslıkını ıltımas kılısı boludu. Lekin öğlenişki kelişkerlikini sebep kılıp, toyluğunun hemmesini ilgili bilip, kaytırışını red kılısı bulmaydı. Sot mahkemesi hüküm çıkarganda öğlenmeyi öy tutuş vakti. Toyluktan şilteliş ehvali, perzentinin bar yokluğu, iki tarafın hatalığı, şu cayının toy tökün adeti katarlık köp hıl amillerini umumlaştırıp kaytırış nispetini bekledi. Kanun yürgüzüş katlimi hem öğlenişten paydalanıp köp somuluk pul mal ilişki karıştırdı. Hem pul bergüçü tarafının öğü tutkan mezgilde karşı tarafının tölegen bedelini nezirge almayı hemmesini kaytırışın talep kılışını kollamaydı. Toyluk bergüçü tarafının mal mülük hukuk menfaatini kanun boyunca kodaş bilen bile öğü tutkan ceryanıdaki bir tarafının emgek, öy işleri, hissiyat ve turmuş cahette tölegen bedellerini toluk oyluşup iki tarafının menfaatini tanpınlaştırdığan adil hüküm çıkardı. Programın torda hem Türk'e buluş baksız rayonu içildi. Eğer sizdenimi mesleğe soradığan kanun mesleleriniz bolsa, sılı şetin aboneçiler terminalini çürüp, programada hem Türk'e bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teyhimi köp esilmez bulları sılı şetin aboneçiler terminalada.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde üç taraf hem Türkçe bulup, Alatau tege bağırdaki Polat karavanı koğdudu degen mezmun dikkatınladı bulundu. Pişgırım ıssık bir payan zeminini kızdı vetken edi. Alatau tege ıssık dolkunda uva görünüp durattı. 6. ayının 15. günü, 1005. şi, Tası Xay Bozyer Özleştürüş Raylılık Gun'an İdarısının Mogu Tan Sağçıxanısı, Ürümçi Tömürgöl Gun'an İdarısı, Kütün Gun'an Başkarmasının Bortla Vokzalı Sağçıxanısı, 5. şi, Mogu Tan Yol Asraş Şöbe Ətirti Bilen Hemtürtkü Bulup, Yazlıq Tömürgöl Amalıqını Birlikte Tüzeş Məxsus Hərkitini Kanat Yaydırıp, 3 Tərəp Küşleri Hemkarlıcı Küçükürüp, Alatau Teğe Etkide Toxtumay Ötüşüp Turgan, Cungu Avrupa Növetçi Poizi Polat Karvını Üçün Bir Xatarlık Tosqını Müstəhkəmlidi. Mogu Tan Sağçıxanısı'ğı karışlık Lanzhou Şinjan Tömürgöl Bölüki Cungu Avrupa Növetçi Poizi Transportıdaki Alqılıq Yol. Liniye Alatau Teğe'ğe yandaş bulup, Bortla Deryası bilen Cıngni Toğrısı'ğı kesip ötüdü. Kank etken komuşluk, suluk yer ve çöl cezirigi tutuşudu. Köyrük sungüş lezzic, yol ehvalı mürekkep. Bu yerde yıl boyu boran çıkıp yaz peside tomuz ısık, kış peside kahırtan soğuk, kuru şükü boludu. Naçar tabii muhit tömürgöl çarlaşka zor hırs elip gelgen. Cungu Avrupa Növetçi Poizinin katnaş kitim sarının sıcıl eşşiğe geçip, tömürgöl bir xatarlıkını koğdaş hizmetinin ölçümü ve besimimi kündün künge küçeydi. İlgirki her kaysi orla bölekle boyca növetçilik kılıp koğdaş, uçur ravan bulmaslık, bir taraf kılış arkada kılıştak adını iliş tezgilleşti ki kem tüklüklerini hel kılış üçün, üç taraf heptede bir birleşiş, ayda bir kengişiş daimlik hizmet mekanizmini orantıp, tarmakla tosqını buzup taşlap, çarlaş baylıqını biriktirip, tarqaq küşlerini birleştirip, birikme küç şekillendirip, uçurunu ravallaştırış, mesuliyetini ortak üstüge eliş, hem türtkü bulup bir taraf kılıştak, strolik tömür yol bihaterliki boyunca aldını eliş sistemisini berpa kıldı. Birleşme çarlaş ətirti umumizlik təkşürüş prinsipide çıntırıp, təvəlik edeki tömürgöl kövriki sungüç, müdafiye rişatkisi, liniya uğlu qatarlıq açkuşluq nuqtlani tor yeyiş şəklide təkşürdü. Yaz pəslide kəlkün məzgili yetip giliş aldı da, Bortla deryasının su oranı örüləb, su ekimi şiddetlik bulup, kövrik gündüsünün uğlunu davamlıq yalab, nuqtuluq hətərlik nuqtığı aylınatdı. Bu yerdeki təqliknin yalanığın izi, aldınki hepteki karğanda xeylili çoğunkuru bulup, kızıl renglik agahlandırış noktası kılıp belge koyuş gerek. Mogu Tan Sağçıxanısının sağçısı, Veçhudun zonziyip oltırıp, köyrük gündüsüdeki derya suyu yalap ketken alıçpar ızlanı sılap durup, yenideki yol asraş şöbe ətirtinin başlığı Yangninga şundak dedi. Yangnin çarlap koğdaş ehvalı tizimlendiğen depterini çıkarıp, tez süratli hatırlap, ''Mən hatırlap aldım. Əti ətigende biz üskünlani elip gelip, yeni bir kıtım yalaş çoğunkurluğunu ölçepe kaylı. Eğer bir xatarlı kımmetidin eşip ketken bolsa, derhal yukurgu məlum kılıp, müstəhkəmləşini ıltımas kılımız.'' dedi. Pişgırım sıkta sakçı forması terde kayt-kaytı öl bulup getdi. Sımlı çığıtkanı çıkan, karıs kılgan avaz, bir payan çöllükte adetin taşkırı jaranlık anlandı. Yangnin buzulgan reşatkini küçep tartkaç, yani hizmet dişiği karıp yukarı avazda, ''Siz reşatkini bu tarafya çığıtartın, ben boltunu çığıtay.'' dedi. Manenlen kuluşunu elip tez süratte ulaş eğizini müstehkemledi. Pişanısıdaki ter tamçıları kızık taş parçalarına tamçılap düşüp, közünü yumup açkuçaya parığı aylınıp getdi. O mınlık dedi. Bu birkançı reşatka çarı uçlarının yaylıkıgı yakın. Eğer derhal remont kılınmasa, keşte koyla asallı kirip getirdi. Bəxhaterlik. Kıskığını 10 minutta boşap buzulup ketken 3 reşatka remont kılınıp boldı. Daimlik yoşurun hevni tekşürgendim başka çarlaş ətirti, yine çarvı bekiş, belgelimegi xilap toqtaş qatarlıq xatarlık hareketlerini vaxtıda tostu. Tekşürüş aralıqıda

0: Üç taraf şu cayda vaktlık hüküm kılıç yığını içip, aciz noktalarını poizdin yürüş kanunu idi ve amallık başkuruş, kontrol kılıç ehvalini öz ara tekşürüp, aldını iliş, kontrol kılıç tedbirlerini del cayda tüzdi. Şunun bilen bile hizmetçiler yol boyudaki lendüyü çaruvçılık meydanlarına berip teşvikatını kanat yaydırdı. Yurttaş, Cungu Avrupa nöbetçi poizdin saatlik süreti tez, yük götürüş çalıkı çoğun. Bir koy bösüp kirsi mu, eğir harisi kelip çıkışı mümkün. Ve çoğudun çaruvçi Rustem'nin kegiz öyü aldı da teşvikat kullanmasını sunup, sevri çalık bilen düşendirdi. Rustem beşini lınıştıp, İlgiri ancak perva kılıp ketmeydim, hazır düşendim. Ben kalı koylarımga yakşı karaplı kalmay, yani koşunlarımga bu tömür yolunu birlikte yakşı koğdaşını eğitimen, dedi. Hazırgıça birleşme çarlaş etirdi. 30 neçik kilometre tömür yol liniyasını çarılap, türlük yoşurun hevptin 12'ni birme bir tekşürüp tüzetti. Töt meydan bir hatarlık teşvikatını kanat yaydırdı. Hareket mezgilide tevellikedeki tömür yolunun bir hatarı yürüyüşüge təsiri yetküzüdüğün bir mi dilo ve hadisi yüz vermedi. Cungu Avrupa nöbetçi poizinin bir hatarı yürüyüş nispeti 100% ki yetti.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Şingşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şingşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şingşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şingşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selindiğin köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan radyo televiziya stansının Solushiting Updatalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı.
3: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
2: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə qıtırılədi.
2: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırığınız tügütüdü.
3: İşqə orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verilədi.
2: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınadı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtında yan telefonunuzdan görə alaysınız.
1: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının həm türkçülük sinema məzmunları sərxil.
4: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
1: Yoklumudun özsanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuklanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
5: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
3: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şinjan'dan başlanıldı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səpirinizge hamra boludu. Hər qaysı app pazarları olma app pazarından Solushiting Updatalını çürüp sərxil məzmunlardan huzurunun.
6: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımız bu canlı çıpaduk. Teğimi köp məzmunlarını Solushiting terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaq turup anlıqınınla rəhmət.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

tizginlash, yoruqlik volt orqali qumni tizginlashdan iborat 3-1 gavdalashgan sistemalik tizginlash andisini yo'lga qo'yib, umumiy ko'lami 1 million 680 ming bo'liq butun mamlakat bo'yicha Lopnir Kendri kasbiy taraqqiyotidagi yadrolik rayonni ilmiy barpo qildi. Taklimakan qumliqining girvikidagi intayin qurg'oq nachari muhitda terak, so'g'at qatorliq daraxtlar mo yashayolmaydi. Buningga selishtirganda Lopnir Kendrining hayotiy kuchi kuchlik bo'lib, bir qitim tikilsa, eng uzoq bo'lganda 30 yil yashayolaydi. Yiltiz sistemasining eng cho'nqur yeri 8 metrga yetadi. Mo beshiga ketadigan suv miqdori odatdagi dehqonchilik ziroatlarining 5dan 1iga to'g'ri keladigan bo'lib, unumsiz qum tuproqda yiltiz tortib, tuproqni muqimlashtirib, yashillik barpo qila oladi. Lopnir Kendrining tutash o'sib Qumliq rayon ekologiyasini muqimlashtirishga turtki bo'lish uchun Lopnir nahiyasi qumni noqil tizginlashdan iborat an'anaviy tafakkurni buzib tashlab, qurilish orqali qumni turaqlashtirish bilan biologiyalik usul orqali qumni tizginlashni birlashtirishdan iborat mas tuzash andisini yangilik yaratib yo'lga qo'ydi. Hozirga qadar Lopnir nahiyasi 27 ming mo yerda Lopnir kendirni sun'iy o'stirishni tamomlab 140 ming mo yerda doirlab yetishtirib qo'ydi. Ilgari xolig'ancha yomirg'an ko'chma qumbar xallari tadrijiy muqimlashib qumlishishning kengayish vaziyati unumlik tizginlandi. Lopnir nahiya Lopnir kendiri cheyi hasili chaklik shirkitining pishiqlas sexida Tarım yezisi, Tarım kentinin ahalisi Güli Toxtiye külüp durup, kirimni aşırış hesabatını kılgac mundaq dedi. Mən bu yerde işləp ayda 3500 yuan işə qalı mən. Bununğa kendir yopırmıqı üzüştün kılgan kirimimni qoşqanda, bir yılda 50 min yuandın artıq pul tapı alay mən. Bu ilgirki kevaz tirgandın köp yaxşı. Ilgiri Lopnir kendiri qumluqtiki yava otçöp edi. Hech kim uningga parvo qilmaydi. Hozir uning hamma yerining go'har ekanligini kimmi o'ylab yetalsin. Mol ibtidoiy Lopnir kendiri boyligiga tayinib, Lopnir nahiyasi terish, pishiqlash, tadqiq qilib etish, setish birlashtirilgan butun kasb zanjiri sistemasi barpo qilib, Lopnir kendiri cheyi, Lopnir kendiri hasili, Lopnir kendiri talasi Lopnir kendiri taxta materiallarını arqa-arqadan bazarga yuzlandirib, har bir tüp Lopnir kendirini eng zor iqtisodiy unum qo'yib berish imkoniyatiga ega qilib, ekologiyani tuzash bilan ommaning kirimini oshirishning mos qadamda ilgari surilishiga turtki bo'ldi. Lopnir kendiri kasbining taraqqiyot asosini mustahkamlash uchun Shujay Jungo Fanlar Akademiyasi, Jungo Yezi Igilik Fanlar Akademiyasi qatorliq fan tadqiqot kuchlari bilan ham turtki bo'lib, sifatlik uruqlarni tanlab yetishtirish, yuqori unumlik o'stirish qatorliq yadrolik texnikalarda o'tkalga hujum qilib, uruq plazma boyligi ko'chatxonasi qurib, 100dan ortiq avrishkini saqlab, 100ga yaqin a'lo sortni ko'paytirib yetishtirdi. Shuning bilan birga Shinjangdagi tunchi Lopnir kendiri talasini turkumlab ishlab chiqarish liniyasi makallashib ishlab chiqarishga kirishtirildi. Shinjang Jibo kiyim kechak pan texnik chaklik shirkatining mas'uli Han Fengbo mundaq dedi. Biz texnikani o'z oldimizga tadqiq qilib yechib 60% suvni 30% tok natijab yiliga 1000 tonna a'lo sifatlik tala ishlab chiqardik. Sübdi yuqori darajalik to'qimichilik qamas keladi. Har tonnasining bazar bahosi 250 ming yuandan 300 ming yuangacha bo'lib, bazarda setilish yo'llari keng bo'ldi. Navbatda Lopnir kendiri bilan munosabatlik 20dan ortiq korxona Lopnirga makallashib, Lopnir kendiri cheyi, Lopnir kendiri hasili, Lopnir kendiri talasi qatorliq 50 nechta xil mahsulotni tadqiq qilib ichib, kasb zanjirining yillik mahsulot qimmatini 300 million yuanga yetkazdi. Mukammal bo'lgan Lopnir kendiri kasb zanjiri yana shu joydagi dehqon chorvachilar uchun o'z joyida ishqi o'rinlashib, kirimni oshirish supsi barpo qilib, har yili 3600 dan ortiq kishining ishqi o'rinlashishiga turtki bo'lib, kishi beshi ishlamchilik kirimini taxminan 11 ming yuanga yetkazdi. Do'ng'otan yezisi Xorja kentining aholisi Osiyam To'xti shularning ichidagi napga erishguchi, u mundaq dedi. Kendir yopırmıqı üzgende bir günde

100 yuandan artıq pul tapqılı boludu. Kendir şeyhini uğursaq, bir günde 300 yuan tapa alayımız. Bir yılda 20 min yuandan artıq pul tapqılı boludu. Bu ilgirki koy bekiş, keves teriş kıqarganda asan, kirimimu yukuri. Sicil ekologiya tüzeş Lopnur Qumliq rayonunun ekologiyalik qiyapıtını yeni tüske kürgüzdi. Lopnur kendiri östürüş rayonu etrapıda yolğun. Söksek qatarlıq Qumliqta ösüdigan ösümlükler bük baraqsan ösken bulup yava toşkan. Keklik qatarlıq yavayı hayvanlar pat pat payda bulup turatdi. Tarım deryası boyuda daim her xil soğuşları makallaşıp, ilgirki qaqas hem cimcit qumluq deyinizi hayati küçük dolgan idi. Lopnur nahiyyası Lopnur kendiri kəsbini vasıt kılıp, ekologiyanı qoğdaş, kəsiblerini tərəqi kıldırış bilen xalq turmuşunu yaxşılaşını çoğun quru yoğurup, qumlu tizgillisi beyğılıp olmaslıq. Beyğanda qum tizgillimeslik, tek terakkiyat kıyın vaziyetini muvaffakiyetli gel kılıp, ekologiyası güzel, kesipler güllengen, ama bay bayaşat yezi kentlerini güllendiriş yolu da mağdi. Tarım deryasının canubi kırgıqıdaki Lopnur kendiri terikçilik ülgü rayonu da netçi yıl sicil tüzeş arkalık 3000 mu Lopnur kendiri etizinin ösüş ehvali yakşılınıp, rayonun 7-ci ösümlük bilen kaplaş nisbeti zor derecede aştı. Dönkotan yezisi, Xorca kentinin ahalisi Mehmet Ali, keng ketken Lopnur kendiri etizliğe karap mundaq dedi. İlgiri bu yerde kumboran en tayın güçlük idi. Bugünkü günde Lopnur kendiri teyirgandın kiyin kumboran azayıp hava nemleşti. Biz yine işk aldığımızdaki bazıda işlep her ayda muqim kirimge ege bulduk. İlgiri köpçülüknün hemisi kumlu tizgilleş devletnin işe edip karaydı. Bugünkü günde kumlu tizgilleşnin beyiş ikallikini, ekologiyanı koğdaşının ammini yakşı günge eriştirdiğallıkını hakiki es kıldık. Lopnur kendiri kesip zancirinin özlüksiz mükemmellişige ägeşip, bargan sıri köp yaş yurtdığı kaytıp işgı uğrulışış, egilik tikleşine talladı. Gülü tohtı adetki bir yezi kızıdın özüp getilip, sehnin süpet tekşürgütçisige aylandı. Öz tırışçallıkı bilen nahiye bazırdın özeti velip makallışıp, kişilik hayattaki onusuz şaraitta kayturumuz zerbege ötüşünü işgı aşırdı. 28 yaşlık yaş teknik Li Juan şehirdeki hizmetinden ovaz geçip, kum deyinizde yıldız tartıp, Lopnur kendiri östürüş teknikisini kıtırgınıp tətkik kılıp, kesipni terakki kıldırıştaki teknik tayantısı aylandı. Barğansıri köp dehkan çarvıcıları özgürüp kesip iştisi aylandı. Lopnur Nahiyelik Partiye Komitetinin şucisi Li Junhua mundaq dedi. Lopnur kendiri östürüş gölümünü sicil kengaytıp, kesip koşulma kımmetini özlüksiz aşırıp, Lopnur'ni memleket boyunca Lopnur kendiri kesbi terakkiyatıdaki yadroluk rayon kılıp kurup çıkışka tırışımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Bir atti yezi yaşlardan netçi yüz aileni beyişki yetekleydiğen başlamçıga aylangan Puskam nahiye Toğçı yezi baş açmı kentideki altın kalabakmıcılık dihkallar kesbi kooperatibi partiye yeçeksin şu cizsi. Kengaş başlıqı Memtimin Semer baştan ahır yurtta, yurttaşlarına boğulgan çoğunkur muhabbetini kalbige püküp, emeli işleş arkalık ortak beyiş yolu açtı. O, memleket boyuca emgek nemunetisi. Memleket boyuca on münevver dehkan, Abdonom rayon boyuca münevver komünistik partiye azazi Katarlık namlarga erişti. Kurgan kesbi kooperatibi, devlet dehkanları kesbi kooperatibideki ülgü kooperatib bolup bahalandı. Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahipimizde köpçelikke Mehmetimin Semer'nin emeli işlep beyişini işka aşırganlıkı doğrusu ki hikayeni sözlep birimiz.

Yakında Abdonum Rayonluk Meteorologiya İdaresi Abdonum Rayonluk Yezi İgeliki Yeza Nazareti. Abdonum Rayonluk Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdaresi bilen birleşip 2026 yıllık Şincan'ın Yezi İgelik Kelimat Baylıqını umum yüzlük tekşürüş ve rayonga ayrışını yolga koyuş lahiyesini besip tarqatdı. Bu yıl Abdonom rayon vilayet nahiyetin ibaret 3 derecelik orunda erti yazlık konak, yazlık konak, keves kelimat rayonga ayırışını umum yüzlük kanat yaydırdığalıqını aydınlaştırdı. Bu Şincan'ın yezi ilgilik kelimat baylıqını umum yüzlük tekşürüş bilen rayonga ayırış hizmetinin sınak kılış üstüde izdiniştin umum yüzlük kanat yaydırış baskıçıga ötkellikidin direk birudu. Merkezning 2023-nji yildagi 1-nji nomerliq hujjatida yangi bir navbatlik yezi egalik kelimat boyligini umum yuzlik tekshirish va rayonlarga ayirish xizmatini tadqiq qilib qanot yoydirish aniq o'tirg'i qo'yilgan. Jungo meteorologiya idorasining bir tutash o'rinlashtirilmasi bo'yicha mamlakat bo'yicha 2024-nji yildan boshlab sinoq qilish turkumga bo'lib olg'i siljitish boshlangan edi. Bu yıl 31 ülke, Abdonom rayon bevasti qarashliq şehirde umum yüzlük kanat yaydırılıp, 2029 yılı barğanda umum yüzlük tamamlaş planlandı. Şincan, memleket boyunca tonji türkümdeki sınaq kılınıdığan 7 ülkenin biri. 2024 yılı sınaq kılış ve 2025 yılı sınaq kılışını çoğunqurlaştırış arqılıq Şincan 3-10 ul karakterlik vazifini tamamladı. Bütün Abdonom rayonunun yorukluk

Yukarı ölçemlik etis kuruluşunu umum yüzlük alğı silcetiş arkalık Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tüyanının erkaysi şi tüyalları da mukim osul eliş, yukarı osul eliş etisi arka arkadan şekillenip, ammini yer derişte teximu hatırcam kılıp, kirimni aşırışta teximu işençike iyi kaldı. Sallık məlumatı görüstülüşçe 2025 yılının ağırıcı Şincan işləp çıxırış kuruluş bin tüvəni 17 milyon 860 mən mu yuqarı ölçəmlik etiz bərpa qılğan bulup, muqim terilğu yer külümünün 80%-ni egiligən. Şincan işləp çıxırış kuruluş bin tüvəni etizlarını beriktürüş, terikçilik əndiyisini yaxşılaş, dəl cayda suğuruş qatarlıq ilğarı texniklar arqılıq, yerler tüzlengen, etizler çasılaşkan, östenler tutaşkan, yollar ravallaşkan, ormanlar katar ösken yukarı ölçemlik etiz berpa kılıp, elektrik küçülük temetip soğuruş əsliyeleri yürüşleşken, maşınlaşkan terikçilik kolaylaşkan meşgulat muhitini şekillendirip, terikçilik ailelerinin osulunu, kirimini aşırışıga yakşı asas salgan.

Yakında Qashqar şehrinin Paxtakli yezisi Yulğuluq kentideki 500 moluk şal buğdaydın iki qetim mosul elindigan tecrübe etizdiga mayıs tikiş başlandı. Bu Qashqar vilayetideki şal buğdaydın iki qetim mosul elindigan tonji tecrübe türü. Paxtakli yezisi yeri tipik şorluk yer bulup, uzaktan boyan bu cay şal küzgü buğdaydın yılda bir qetim hosul eliştek en-enemi terikçilik endisini kollunup gelgeçke, yer paylıqıdın toluk paydalın almay, terilhu yerdin paydalınış ünümi töverlap ketken edi. Şu caydaki yezi ilgilik teknik kollektibi baldur pişar, şorgu çıdamlıq şal ve buğday sortını tallap yetiştirip, işki pesillik zira etnin özüş devrilikini cipsilaştırdı. Altın çayda küzgü buğdayını yığıp alğandan keyin derhal mayısı köçürüp şal teridi. Onun çayının beşi da şaldın hosul alğandan keyin derhal küzgü buğday terip, keyinki yeli altın çayda yana buğday urup, küzgü buğday şaldın bir yılda işki qetim hosul eliştek növetleştirip terişini şekillendirdi. Bir yılda işki qetim hosul eliş oylanma növetleştirip teriş endisinde mol beşi yıllık paydısını tahminen, Mo 5 yıllık paydısını təxminən 20% aşırıb, hər mo yerinin yıllık kirimini 2000 yuanga yaqın aşırğılı buludu.

0: Yeni cungu çigiş, murakket devlet içi ve halkıra muhitta mezmut puttirep durdu. 1953 yılından başlayıp devletimizin birinci beş yıllık planı yolu koyuldu. Bu, sosyalistik devletin sistemilik kuruşunun başlangıçlığından derek berildi. 1957 yılı birinci beş yıllık planda vazife umumijlik aşırıp orundaldı. Bunun içinde Sanat Umumi Mesulat Kımeti 1952 yıldıkiden 128 bütün 10.6% açtı. İlgiri mıh ve serenginimi import kılıdgan Cungo'nun özünün aviyasiye, stanok, avtomobil ve elektron sanayeti bar boldi. Devletimiz müstakil bir kadar mükemmel bulgan sanayet ve halk ilgili sistemisini destep kademde berpa kıldı. Yeni Cungo kurulgandan tartıp silahat içi bitiş harapsıgıçı, Cungo Kompartisi halkı rehberlik kılıp, Cungo milletinin tarihten bu yankı en ken hem çoğunkur icdimai özgürüşünü, namırat hem kalak, nopsi köp şerikteki çoğun devletinin sosyalistik cemiyetke çoğun kadem bilen kereştek uluğ halkışını işkaşırdı. Yeni tarihi devirde Cungoçi sosyalizm berpa kılışını kımmetlik tecrübe, nazirevi tayarlık ve maddi asas bilen temildedi.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin 6. ayının 19. günü Dövlet Tömür Yol Guroy'dan İngilizce, bu yıl 6. ayda Cungo Yavrupa Növeçi Poyuzu'nun birlikte egen marka işleti atkınıza 10 yıl boğam. Cungo Yavrupa Növeçi Poyuzu'nun yıllık katnaş mahtarı 2016 yıldaki 1702'den 2025 yıldaki 20.022 köpeyip, 10 yılda 10.18'e saşkan. Transportörü Asya Yavrupa'nı asas yatın kaplıgan.
0: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 6. ayının 19. günü ilan kılgan uruş dokulatıda görüştüleşçe, 6. ayının 13. günden 19. günü geçe, Rusya armiyesi bir kıtım ken külemlik zerbi beriş ve 6 kıtım top zerbi beriş arkalık Ukrayna'nın 4000'e yakın uçuşsuz ayrıplanını etip şürgen. Ukrayna 6. ayının 19. günü uxtırış çıkarıp, Rusya'nın Moskova'daki bir neft ayrış zavutunun nurgun əsləhəlerinin 6. ayının 18. günü hücumğa uçurğanlıqını, hazır bu neft ayrış zavutunun neft pişiğilip işləşini umumijlik müddətsiz toxtatqanlığını etdi. Hürmetlik radio anlıqçılar, yuqarıda memleket xəbərləri və xalqara xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Avrupa İttifakı'nın köçmenler ve panahlanış ehtinamesi 6. 12. günü resmi küçük ilgi buldu. Bu, Avrupa İttifakı'nın köçmenlerini başkuruş tizgiler siyasetinin çığın tılgalıqıdan derek berdi. Tahilçiler mündaq tep görsetti. Bu ehtiname 10 neçi yıldın bu yan Avrupa köçmenler meselesinin üzliksiz yoğunluş aslında Avrupa İttifakı'nın ideologiya ve icdimai riyallık oturusu da tallaş eperişke mecbur boğalıqının neticesi. Lekin Yevropa İttifakı'nın içki kısmındaki köçmenler meselesi doğrusudaki talaş tartış bununla bilen besikmedi. Onun üstüge Yevropa İttifakı'daki herkes devletlerinin memuriyetini yürgüzüş iktidarı ve teyirlik ahvalı da perik bulgaçka, ehtinamının oğuşluk yolu koyuluş koyulması da özgürüş buldu. Bu ehtinamı layihasını 2020 yılı Yevropa İttifakı Komiteti oturup koygan bulup, 2024 yılı Yevropa Parlamenti de makullangan. Ahtınamının yadroluk mezmuni munulan öz çıkalıdı. Köşmenle kartılgan biyologilik sallıq malumatlarını toplaş, paraklandırışını küçə etiş. Avrupa İttifakı'nın taşkı çigirisini başkuruş, kontrol kılışını küçə etiş. Üçüncü devlette kayturuş merkezi tesis kılıp, çigiradın kanunsuz kırgallarını bir taraf kılışka ruhsat kılış katarlıqla. Bilgiye Akılla Amri Avrupa Siyaseti Merkezi bu ehtinamını Avrupa İttifakı'nın köşmeler siyasetini içiwitişten başkuruş kışkı boğan buruluş noktası dep bekitti. Tahilçiler mundaq dep qaradı. Avrupa İttifakı siyasetinin buruluşu onun liberalizmlik ideologiyasının köşmeler elip gelgen türlük ijtimai ve iqtisadi meselelerinin uzak müddetlik baş qatınçılığa duş kelgenden kiyin nailaj kılgan murassasi. 2015 yılı Avrupa'da musafirler ve köçmenler krizisi yüz bergenden kin, Avrupa İttifakı musafirler ve köçmenler karıta kubul kılış ve koldaşına asas kılış siyasetini kullandı. Halbuki zor miktardaki musafirler ve köçmenlerin ekip girişi kubul kılıkçı devletke iğir yük bulup kalmasın, yana nurgun devletlerde amallık naçarlaşış, köçmenler bilen yerlik kişiler hizmet pürüstü talışış katarlık selbi təsirlerini peyda kılıp, köçmenler karıştırış keyfiyatının örleşi, çekidin aşkan 10 kanat siyasi güçlerinin baş götürüşünü keltürüp çıkadı. Avrupa İttifakı azı bazı devletler köşmeler meselesine takabül turuş üçün yana öz devletinin çigra başkuruşunu küçeltti. Cungu Halkıra Meseleler Tatqiqat Yurti, Dünyavi İdari Kılış ve Halkıra Teşkilatlar Tatqiqat Hansının başlığı Cilinin mundaq tep görsetti. Avrupa İttifakı azı çigra devletler iqtisat, cemiyet ve bihatelik besiminin üzüksüz yuğulunuşu düşkermekte. Ama arasında köşmelerden çarça şahadesi görüldü. Çekidin aşkan 10 kanat siyasi güçlerinin baş götürüşü, coğrafilik siyasi ciddilik ve ıksatının eşi aciz buluşulan koşulup, Avrupa İttifakı'nın köşmeler siyasetini çıngıtışını ortak ilgir sürdü. Beijing daşöyüsü Huifeng Sodu Şöyanı'nın ziyaretçi profesörü Gihat Sitar mundaq dedi. Çigradın kanunsuz kirgen köşmeler ve ikinci katımlık yötkiliş çigra tekşürüşünün köpeyişi, Azad devletler arasındaki özre işleyişinin tüvelleşini keltürüp çıkırdı. Yukarıki ehtinamını çıkırış mı, işki kısımdaki erken yötkülüştün ibaret, Avrupa'nın bir gavdaştırışının mühim neticesini kutkuzuştaki amalsız tedbir. Gerçi bu ehtinama Avrupa İttifakı azad devletlerinin köçmenler siyasetini çiğnetiş doğrusu da ortak tonuş hasıl kılgalıkının neticesi bolsu mu, lakin yanıla Avrupa İttifakı'nın işki kısımda insanperverlik enenisi doğrusu da gayet zor talaş tartış peyda kıldı. Avrupa Siyaset Merkezi mundaq dep qardı. Ehtinamada strategik hatalıq mevcut. Üçüncü devlet bilen hemkarlaşıp kaytırış mekanizmini sırt gözlendiriş, panahlıq izlegüçlerini qoldaşdan ibaret Avrupa İttifakı'nın anonimi vədisiga kılıngan zərbə. Starmo kanunsuz köşmelerini bir taraf kılışını sırtka ödük berişke karşı pikirde bulup mundaq dedi. Siz üçüncü devletinin kaytırış jarayanında könlüden nemiş yüz berdiğalıqını kontrol kılalmaysız. Bu iğir aqibat keltürüp çıkırdı. Yukarıki talaş tartış karta jilinin mundaq dep körsetti. Avrupa İttifakı real besim astıda tedirici halda texnik kattık köşmeler siyasetini kullandı. Lekin yanıla ideologiya bilen siyasi reallık oturusudaki talaş kuduş geldi. Gerçi ehtiname Avrupa İttifakı'daki herkes devletlerinin köşmeler meselesine ortak takabül turuş üçün

0: Sıfır programı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziye İstansı'nın sanat sahnesi programımızı yaktırıp anlayışlarını ümit kılımız. Ben Riyasetçi Roşengül İmam. Kadirli dostlar, bugünkü programımızı Karakaş namlı nakşının yakınlık köyleri bilen başlayımız. Kani Behar Algaysla.

0: 97-88 4-00-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp qavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metreye çıkan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yaxşı çüşüdü, ammevi kölümü küçük, paydalanışkı bolduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihmansarayı Tianjin birinci numaralık turalgu rayonuna makallaştı. Tianjin birinci numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlavatkınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnəsi programı. Dostlar, əmdi Siyğınıp Kəldim namlıq naxşıdan özür alaylıq.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlatıcılar bu sahibimizde kandak kılganda kaptı kurt kesilinin aldığını algılı buludu degen mezmunda sözlep birimiz. Kök asman, ak bulut, top, kala, koy, dalada konup, kava pişiriş. Tianşan'nın canobi ve şimalının menzirisi güzel. Könüllük sayahat kılganda kaptı kurt kesilinin ihtiyat kılış gerek. Onun aldığını eliş ancı murekkep emez. Pekat, İştini başkuruş, kolunu pakız yüyüş, pişik yemekliklerini yiyişini əsti saklısılı buludu.

0: bermaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0500-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0500-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamını Numarını tamak bileti almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Soda Şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ilgili tikleş hemrayıñız. İlgili tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Sulu Shooting Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
8: Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tan Saqlığı Zor Baylıq programmasi. Bu programımızni stansimiz bilan Abdulom rayonlik Sahiya Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan.
9: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
8: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda bir kechi turib qolgan tovuzning sifati oson o'zgarib qoladi. Qanday qilganda tekhimu sog'lom saqlig'li bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık adli hareketi, piçilgan çoğun tavuzni bir qitimdala yap bol almağan da soğuk saklaşka tayarlangan kesme yüzüge nepis bir qavet yemeklik tuzi. Təxminen 0.10-5 gram çeçip, andın yeni beti saklaş oralmasını çın çaplap, tonlat qoğusu elip soğuk saklaş. Ətsi yeştin burun, sırtkı yüzüdeki nepis bir qavetini kesive sılıp oludu. Altın çayının oturlarından başlap tavuz köplep bazarğı seylanıdı. Tatlıq, şirnilik buludu. Lekin bir tavuz köpallarda 7-8 jın kelidu. Bir aylık kişileri bir qeytimde tavuzunu yap bulalmaydı. Qalğınını toğlatqı selip qoyuşkı toğrı kelidu. Nurğun kişi yeni peti saklaş oralmasını pişilgan yüzüge yepip qoyupla toğlatqı selip

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık güller bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydıklarla sanat sahnesi programı sik.

Hürmetli radio dinleyiciler, her millet halkının nadir naqşı müzikleri bilen hizmetinizlere hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziya stansiyasının sanat sahnesi programımızı yaqtırıp anlaşılanı karşı alımız. Ben Roşengül İmam.

Yukarıda İsingdi mu namlı Kırgızca nakışını anladık. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sen Et Sehniz programımızı bu yıl canlı dişberdik. Anlıkınınla rahmet.

0: Şincan'daki yığılıkla.
1: Kimin 26. yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksı keskin ötküzülüş bilen bile musabıkı ıhtısadımı sıcıl callandı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksı da anarını əsli tıpkılıp layihelengen musabıkı kut belgesi tong bilen şin bazarlık meriniyet icadiyetigi ayılınıp nurgun top mestanesini setivelip hatırı kaldırışkı celip kılıp setiliş kızgılıkı yukurup oldu. 6 aylık top mestanesi Ural Serik mındak dedi. Bu iki kut belgesinin şekli canlık hem omakken, meyli öğü koyup koysak, ya ki somkığı açsak çıraylık göründüken, bu hazır top mestanları arasındaki meksus hatır boyumga aylandı. Korlu şehrinin yeni şehir yeğisindeki sehra aramgahı mı okşaşlı kızıp getti. Ahale Faruk olam özünün sehra aramgahını kaytıdın layalep, köpçülükke koyuk kaynam taşkınlık keyfiyatta futbol hareketinin sihri gücünü his kıldırdı. Faruk olam mındak dedi. Özüm mü top mestanısı bolgaçka oylini dalık havaphanısıgı özgerttim. Köpçülük mezlik tamlanı yigeç birlikte meret beri vatımız. Turpan şehirde Keşlik Bazar Menzer rayonu Katarlıkla köngül koyup orunlaştırgan 28 orundaki 2-ci nak meydan asasi musabıkı meydanı bilen tenle kaynam taşkılıkı çömdi. Meyhana Keşlik Bazar'da bir bu boş orun kalmadı. Şenbe yekşenbe külleri Bagraş Külü Menzer rayonu da sayaçla musabıkı belirti kötükü bilenle itibardın behemen boldu. Sayaçı hıvın bu mındak dedi. Bayın Golin'a alayten Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksını körgülü geldim. Beni en hayran kaldırgını musabıkı bileti kötükü bolsula Menzer rayonu da seyli kılganda meksus itibardım behrimen bolgulu bolu diken. Menince bu bek yakşı boptu. Musabıkı kızgılıkımı istimal kızgılıkıga türtkü boldu. Kumul şehri, soğudu sarayı, talla bazarı, yemek, içmek, meriniyet, henterbiye boyumlardan ibaret, 3 çoğun sahanı kaplıgan 2 milyon 300 bin yıllık hükümet meksus istimal bileti tarqatdı. Hem de 100'ye yakın dükkan bilen birleşip, bilet kötkigi asasen bahane çürüş pahaletini yolu koyup, 6. ayının 13. günü geçe 9 milyon 460 bin yıllık artık bir vasıtı istimalı türtkü boldu. Kumul şehirdeki yemek içmek sodigiri Huşucan mındak dedi. Nurgun heridar bilet kötükünü körüstüp dükkanımızda yemek içmek istimal kılavadıdı. Aşhanedeki korumaların hemmesi de 12% itibar kılavadımız. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksı biz kumulluklarını futbolga tekme yakınlaşıp istimalı ilgiri sürüş imkaniyetine ilgi kıldı.
2: 2005 yılı Şuanhı şehirden Moskova'a katnaydıgan Jungo Avrupa nöbetçi poyezinin tunji yolgu çıkış murasimi yakında Şuanhı tömür yol meksus diniyasının yük transport vokzalı da ötküzildi. Bu Şuanhı şehirden Avrupa'a bivastı katnaydıgan halkara tömür yolunun tutaştırılgalılıkıdın direk beridu. Bu qetim Şuanhı şehirden Moskova'a bardıgan Jungo Avrupa nöbetçi poyezga 55 yük sanduqlıq aile elektr üskünlər qaçılanğan bolup umumi qimmeti 15 milyon yuandan aşıdı. 7 gündən keyin Moskova'a yetib barıdı. Şuanhı tömür yol məxsus liniyasıda 2025 yılı 12-ci ayda qatnaş başlanğan bolup Guangzhou Yöyan Katarlık halkara kurukluk portları bilen birleşip, hareketlenip, dövlet içi nöbetçi poyezini cem'i 18 kitim yolu silip, toşılgan umumi yükni 10 min tonladın, mal kımmetini 50 milyon yuandan aşırdı. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Alata Vokzali Tekniki Bölümünün Ticaretki Mesul Direktori Si Yu'nun tonuşturuşça nöbette, Şuanhı tömür yol meksus liniyası Jungo Avrupa nöbetçi poyezi toşuş noktasına resmi kirgizilgen. 2005 Şuanhı şehri Jungo Avrupa Otur Asiya nöbetçi poyezlerinin katnaş kıtım sanını sicil zışlaştırdı. Şunun bilen bile Şuanhı tömür yol

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaqq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp,

Ulatma evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta. Vatan benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde işçiler uyuşmasının Akyongul reisi Asgarjan Mehmet bilen tanışımız. Bir kaç gün ilgiri tordik yelişidigan avtomobil kaka numarıda tordik yelişidigan avtomobilni yeni haydiguchilarning yo'lga chiqish qo'llanmasi e'lon qilinib, tafsili tushuntirilib, ko'pchilikka amaliy naf yetkazildi. Bu numarning blogeri Asgarjan Mehmet bo'lib, Urumchi shahridagi tordik yelishidigan avtomobil shopuri. Shunaqla Xinjiang Rongtong Leifeng avtomobil atritining boshlig'i. Xinjiang Rongtai Avtomobil Mulazimet Çeklik Mesuliyet Şirketi İşçiler Uyuşmasının Reisi, Kesiptaşlarının Nazarıdaki Van Hong.
1: 2024 yılı Asgarjan, taksi şoförüden kesip olmaştırıp, torda kelişidigan avtomobil kesbige kadem koydu. Dastlabda mukofot köp, rekabet az bolgaçka aylık kirimi 10 000 yuandan düşmedi. Ama o nahaydı tezla Nurgun Şopır'nın murakkep kaidelerini pişik bilmegeçke hesabat numarıdan numarı tartılıp hatta zakaz kubul kılışka amalsız kalganlıkını baykıdı. Şunun bilen o bir tarafdan avtomobil haydigeç yani bir tarafdan kıs-kıssın ve bevasta körüstüş arkalık zakaz kubul kılış maharıdı. Kesip ahvali ve avarçılıktan saklanış kullanmasını hem behirleşke başladı. Mazmuni amali yiqishliq bo'lgachqa u bara-bara nurg'un agash kuchi to'plab ko'pchilik tarafidan kaka muallim deb ataldi.
0: Asgarjonning nomi chiqib Rongtai shirkati uni to'rda kelishadigan avtomobil shoferlarini tarbiyalashga taklif qildi. Shundan keyin u shirkat ishchilar uyushmasining raisligiga saylandi. Rongtai shirkati qurgan ishchilar uyushmasi o'tingida

Kaka, hizmet hanısı degen viviski esilgan bolup, üstüge Asqarjanning veşin kodu çaplanıp, şembi könüdüm. Başka, her günü 10:30'dan 19:30'gacha mulazimet kıldıganlıkını enik eskertti. Bugünkü künde o köp kısım vaktini hizmet hanıda şoförlerinin türlük meselelerini hal kılışkı serp kılıdı. Fakat yakşembi künüyle özünün avtomobilini heydep kira kılışkı vakit çıkaralaydı. Bu 2 yılda Asqarjan tordu kelişidigan avtomobil şoförlerinin murgun kıyın meselelerini hal kılışkı yardım bedi. Onunla çonkur tesir kılgan bir macera şu ki, tordu kelişidigan avtomobil heydeydigan 6 şoför malum bir şirket bilen toxtam tüzüp, eğer şoför aralıkta toxtamını bikar kılsa, şirket her bir adamın rarını puludun 10,000 yen tutup kalıdı dep pütüşken. Bu 6 aylan Asqarjan'dan yardım sorup, onun yardımını macaranı hal kılgan. Yani bir tordu kelişidigan avtomobil şoförü malum bir şirketke berip aldın 15 min yuan tölep, icarı avtomobil elip, tordu kelişidigan avtomobil ticareti bilen şugullangan. Uzak ötmey bu tordu kelişidigan avtomobil şoförü adet ki katnaş kanunu'nı hılaplı kılıp, vaxtıda bir taraf kılmağa çıka şirket, onun avtomobilini tutup kılıp, aldın tapşurgan pulunu kaytırmağan. Asqarjan berip keliştirip, ahiri bu işini hal kılgan. 2025 yılı Asqarjan türlük maceraların 154'ni kabul kılıp 130 neçini muvaffakiyetlik müressa kıldı. Bu yıl tordu kelişidigan avtomobil şoförlerinin sani köpeydi. O 180 neçe talaş tartışını kabul kıldı. Asqarjan günlük turmuşta sın tartış, bivaslı körüstüşünü kat'i davamlaştırıp geldi. O mındak dedi. Köpçülükke bu kestin kaidesi, prinsipini sözlep, tordu kelişidigan avtomobil şoförlerga yakşım mulazimet kılıp, adem aldaydıgan bazı kıltakladın saklanışını eskertip gelip atımen. Nurgun macralarını hel kılış hakikaten kıyın. Onu kaidegi tayinip hel kılışkı togır gelir. Eğer yine kesip kaidesinin tekimi inek, tekimi adil buluşunu ilgiri sürüp, şoförlerinin kırmızı kapalı kılıp, ictimai oranını östürüşke yardımı tekse kılgalarım bihudu ketmegen bulattı. 2025 yılı Asqarjan Ürümçi şəhərlik tordu kelişidigan avtomobil kəsbi işçilər uyuşması birləşməsinin əzalığına saylanıb tordu kelişidigan avtomobil toxtamı boyunca ülgü körüstüş qelibini tüzüşkə qatnaşdı. 2026 yılı 1-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb Ürümçi şəhərinin yolucu toşuş kira avtomobillərini başquruş nizami yolğa qoyulub toxtamdakı mühim maddələr birlikə keltirilib şoförlərin hüquq mənfəəti ünümlük kapaletlendirildi. Bugünkü künde Asqarjan tekimi uzak mezgillik ümitki toldu. Umundak dedi. Cemiyetinin tordu kelişidigan avtomobil şoförlerini itiraf kılış terzisini östürüp, ulanın turmuş süptini yakşilişini ümit kılemen. Meselen başka caydin kelgen şoförlamı erzan icarlık öy iltimas kılalasa, tordu kelişidigan avtomobil şoförlerine ictimai suğurtu tapşırıp verilse, bu kişiler topi köpçülüklerin tekimi köp örmeti ve kollaşığı erişse, kesbinin sağlam terakkatını ilgiri sürgülü buludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucula terminalıda mas kademde anlıgılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmurla boyu içi anlıçış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Tabii Baylık Ministerliği Katarlık 5 tarmak birleşip 7 cihetki ıslahat tedbirini oturgu koydu. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kespe terakkat rayonu, yeni şehir rayonu, konu liftlerini yenilaş, özgertişki türtkü boldu degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde toy ziyafeti ötküzgenliğinkin üy tutup toy heti almayı ayrılıp getti. Sot mahkemesi ayal tarafını 36 milyon toyluğunu kaytırış doğrusu da hüküm çıkar deyilgen dilo misalini diktalağı sunumuz. Ama üçün emeli işgilip bir sahipimizde üç taraf birleşip hareketlenip Alatav teği bağırdaki Polat karvanını kovdu deyilgen mezmun diktaladı bulundu. Hem de diktala bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Tabii Baylık Ministerliği, Guan Ministerliği, Devlet Baj Baş İdaresi, Devlet Bazar Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdaresi, Devlet Pul Muamele Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdaresi bilen birleşip, karxanalar setip alğan köçmes mülkning iqtidarlığını ötküzüşni tizimlaşta her bir

0: yukarı ünümlük becerişini, yakşı işleş doğrusudaki uhturuşunu besip tarkıtıp, köptürlük ıslahat tedbirlerini oturgu koyup, köçmez mülükünün tızımlaşını kolaylaştırış ıslahatını çoğunkur algı sılcıtıp, ticaret soğudu muhitini sıcıl alalaştırıp, ıhtisat cemiyetinin yukarı süpetlik tarakkatı küç koştu. Uhturuşta dikkat, karxanalar setip alğan köçmez mülüknin igidarlığını ötküzüşünü tızımlaş, bütün jarayanı merkezleştirilip, yette cihetki ıslahat tedbiri oturgu koyulup, halkı kolaylık yaratış, karxanalarga nep yetküzüş birikimi muşti etilip, karxanaların köçmez mülük setivilişi tekimi hatırcam, tekimi küçük etmeydiğen, tekimi kolaylık, tekimi ticeşlik beceriş imkaniyeti iyi kılındı. Bu konkret tövendikilerini öz işçi alıdı. Tızımlaş mulazimetini toplaştırışını küçeytip, tertipini alalaştırış, materyalini azaytış, ölçem okşaş buluş. Tızımlaş bilen bac işlerini maslaştırışını çoğunkurlaştırıp, tızımlaşta süratini tezletişini işe aşırış. Tızımlaş bilen pul muamelini maslaştırışını yenimi küçeytip, meblağ yürüştürüş, tez süratlik yolunu ravallaştırış. İgidarlıkını renilik ötküzüş ıslahatını çoğunkuralaştırıp, karxanalarının köyrükten ötüş meblağ tənarxını tövəlidir. Uçurdun ortak bəhərlinişini zor küç bilen algı sılcitip, sallıq məlumatlarını köp qatırdır. Bütün ceryallık tordu beceriş, ölkü halkı bir tutaş becerişini işe aşırışını tezildip, rayon çəklemesini buzup taşlaş. Uçuru sürüştürüş mülazimetini alalaştırıp, karxanaların vazife ve mesuliyetini ada kılışını tekşürüşke kolaylık yaratış. Bunun içine tızımlaş mülazimetini toplaştırışını küçeye yetişecekte uhturuşta mundak talep kılındı. Universal köznekni bir köznekte beceriş toplanma mülazimetki karab derecesini östürüşünü tezilteb, kesb ihtiyacı asasen karxana mahsus közniki tesis kılıp, karxanalarga alakadar kesplerini merkezlik beceriş gerek. Tızımlaş, bac işlerini beceriş, renegi koyuş katarlık ıltımas materyallarını ıhçamlaş gerek. Karxanalarının ticaret kenişkisi, hukuk biriş havalınamısı, soğudu toktami katarlık ortaklıkı ilgi materyallarını tekrar tapşırışının acıtı yok. Karxanalar setip alğan köçmez mülüknün igidarlıkını ötküzüşünü tızımlaşta, bir iş, okşaş şehirge, okşaş ölçem boyunca becerişke türtkü bulup, ıltımas materyali ve beceriş ölçemini birlikte keltürüş, hem tedirici halda ülke dairesige kengaytip, okşaş ülkege, okşaş ölçemini işe aşırış gerek. Uhturuşta yine mundak aydınlaştırıldı. Tabii Baylık Ministerliği, Gün'en Ministerliği, Devlet Bacbaş İdarisi, Devlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi, Devlet Pul Muamili Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi bilen daimlik fikir almaştırış, kengişiş mekanizmi orunup, tipik tecrübelerini vaxtıda hulasılıp, umumlaştırıp, ıslahat tedbirlerinin karxana amının bilişki tegişliklerini toluq biliş, bəhərlinişki tegişliklerinin toluq bəhərlinişige hakiki kapalatlı kılıp, karxana amının işbeceriştiki kolaylık derecesi ve razı buluş derecesini üzlüksüz östürüp, ıqtisat cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyatına yeni kuvvet koşudu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Bu yıl kirgenden buyan Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesikler terakkat rayonu, yeni şehir rayonu 50 neçi milyon yen mahsus tür meblağını kolu keltürüp, konun liftlerini yenilaş, özgertiş hizmetini umumizlik ilgiri sürüp, 10 mıngdan artık ahalegi nepyet küzdi. 6. ayının 10. günü, Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesikler terakkat rayonu, yeni şehir rayonu, Yangwang Jayuan Oltrak rayonunda konu liftlarını çoğuş, yeni liftlarını kuraştırış kuruluşu hizmeti tertipli kanat yaydırılı vatatdi. Tevalikteki konu liftlarını yenilaş, özgertiş noktalarının bir buluş süpütü bilen bu Oltrak rayonda cemi, tört konu lift özgertiş tezimlikeki kırgızılgen bulup, hazır işki liftini almaştırış tamamlandı, hem işki kırıştırıldı. Mahalle ahalisi, Cucavşin mınlak dedi. Sürat tez boldu, hazır bir xatar, binağı çıkış, çüş, tekimi kolaylaştı. Bu kıtımki konu liftlerini özgür.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde toy ziyafeti ötküzgendinkin üye tutup toy hiti almayı ayrılıp getti. Sot mahkemesi ayal tarafını 36 min yen toyluqni qaytarış toğrusu da hüküm çıkardı degen dilo misalini diqqatingizga sunamiz. Toy ziyafeti

0: yetkizip, üye tutup, turmuş keçirgen bolsumu öğlen işini tızımlaş resmiyetini becirmegen. Ayrılıp ketkendinkin er taraf toyluğunu kaytırışın talepkisi bulamdı. Yakında Ürümçi şehri yeni şehir rayolluk Halk Sot Mahkemesi öğlen iş ehdi mal mülük macerası dilosunu sot kıldı. 2019 yılı 5. ayda Len İkiz bilen Li İkiz başkalarının tanıştırışı bilen tanışıp muhabbetleşken. Bu yerde Len İkiz er, Li İkiz ayal. 2023 yılı 2. ayda işkilen Len İkiz'in yurtida toy ziyafeti ötküzgen. Gerçi toy hiti almagan bolsumu lekin işkilen öğü tutup turmuş keçirişki başlagan. Ama bu öğleniş bir yıl etrafıda davamlaşkan. Öğü tutkan mezgilde işkilen balalık bulmagan. Mecazi mas kelmegellikten pat pat ziddiyetleşip kalgan. Len İkiz, Li İkiz'in işki hitim öğlen gellikini yoşurgallıkı. Emgeki katnaş baydıgallıkıdın ağırıngan. Li İkiz, Len İkiz'ni toy murasimini ötküzüp bolgan ninkin, tızımlı dişini kaynigi sürdüğü dep ayıplep, onun kılmışını öğleniş aldamçılıkı digen. 2024 yılı 2. ayda Li İkiz iki tarafının ortak turalgısının köçüp getip ikkilen resmi ayrılıp ketken. Ayrılıp ketkendinkin Len İkiz, Li İkiz üstüdün sotka deva kılıp onunun 72 milyonun artık toyluğunu kaytırıp berişini talep kılgan. Bu pulun 60 milyonunu Len İkiz 2023 yılı 1. ayının 27. günüden 2. ayının 4. günü geçe. Yani toy murasimi ötküzüşünün aldığı kendine banki hesabatı arkalık 7 kıtımı bölüp Li İkiz'ki yötkep bagen. Her kıtımlık hesabat yötkeş hatirisi de toyluk digen hat eskertilgen. Kalgan 12 milyon öy tutkan mezgilde Len İkiz çıkım kılgan bir kısım turmuş hıracıtı bolgan. Li İkiz İşkilenin öğlen işini tızımlatmağalıkımız arası. Lekin Len İkiz bergen 60 milyon toyluk emez. Belki öğü tutkan mezgildeki turmuş haracıdı. Onun üstüge bu pulla ortak turmuş istimalığı işletilgen, kaytırmasızlıkım gerek deyip karıgan. O yine Len İkiz'nin başlığı özünün öğlen iş tarihini bilidigallıkını, Len İkiz'nin toy murasimini ötküzüp bolgan dinkiyim mu, öğlen işini tızımlatmasızlığı, öğlen iş aldamçılığı bolidigallıkını otturgu koygan. Bu pul zadı toyluk hesaplanamdu, ya ki turmuş haracıdı mu? Eğer toyluk hesaplansa, öğü tutkan dinkin ayrılıp kesse, kaytırış gerek mi yok? Sot mahkemesi sot kılış arkalık mundaq deyip karıdı. Pulunun karakteri kelsek, Len İkiz, Li İkiz'ki yötkep bergen 60 milyon, iki taraf toy murasimi ötküzüşünün aldı kendine gelip çıkan, onun üstüge banki hesabat yötkeş hatırısı da toyluk dep inik ızahat berilgen. Beriş maksidi öğlen işini pütüşüşke kartılgan bulup, toyluk'nun kanun alaylıkıge uygun geliydi. Li İkiz'nin özünü aklap, turmuş hıracıtı deyişi, hesabat yötkeş ispatıdaki hatırlığa uygun gelmeydi. Onun üstüge iki tarafının bu pulunun karakteri doğrusu da başka maksatta kelişkerlikini ispatlaydıgan delil ispat bilen temeli gelmedi. Şuna sot mahkemesi bunu kabul kılmaydı. Kalgan 12 milyonun artık pulunu Len İkiz turmuş pulu de bayan kıldı. Toyluk dairesi kirgizilmeydi. Kaytırış kaytırmaslık ve kaytırış nispeti doğrusu da sot mahkemesi en ahırda Li İkiz'ni 60 milyon toyluğunun 60%'ini yani 36 milyonunu Len İkiz'ke kaytırıp berişini bekitti. Li İkiz kayıl bulmayı narazılık erzi kıldı. Ürümçi şehirlik otura Halk Sot Mahkemesi narazılık erzini red kılıp əsli hükümünü küçge iyi kıldı. Dilo becirgeçi sotçı mundaq dep görsetti. Ali Halk Sot Mahkemesi'nin toyluğu çetişlik macera dilolarını sot kılışta kanunu tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki belgelemesinin 6. maddesindeki belgelemeye asasen iki taraf öğlen işini tızımlatmadan bulsumu birle turmuş keçirip bir taraf örp adet boyu için bergen toyluğunu kaytırışını talep kılsa Halk Sot Mahkemesi toyluğunun emeli işiltilişi ve kızmeli ehvalığı asasen birle turmuş keçiriş ve hamilidar buluş ehvali iki tarafının hatalıkı katarlık paketlerini etraflık oyluşup şu cayının örp adetiki birleştirip, kaytırış kaytırmaslık ve kaytırışının konkret nispetini bekitişi gerek. Bu diyaloğu nispeten etkanda 60% kaytırış nispeti de 3 cihetin oylanılgan. Birinci, birli turmuş keçirgen vakti bir kadar kısa. Uzak muddetlik mukim aile münasebeti şekillenmegen bulup, kaytırış nispeti bek töven bulup kalsa, bergüçü terepki adil bulmaydı. İkinci, iki taraf emeli öy tutup turmuş keçirgen. Cevapkar bu mezgilde yana çıkım kılgan. Hemmesini kaytursa ya ki nispeti bek yukarı bulup kessi mu emeliyetki uygun gelmeydi. Üçüncü, iki tarafının toy kılalmaslıkta belgelik cevapkarlık aba. Kaytırış nispetini tengşeş bilen hatalıkını bekitişini bir vasıta bağlayabiliş muvafık emez. Toyluğunu kaytırış macerası da iki tarafının dava talepi kanun boyunca muvafık oturgu koyuluşu gerek. Hemmesini kaytırışını bir taraflama teşebbüs kılışka ya ki kaytırışını red kılışkı bulmaydı. Toyluk bergüçü terep isabat yötkigen de toyluk dep eskertilgen ispatını saklap koyup, münasibet buzulgan linkin hukukunu vaxtıda teşebbüs kılısı boludu. Lekin iki terep öylenmey, öy tutkan bolsa, hemmesini kaytırış talepinin kollaşkı erişişi tez. Toyluk algan terep ispat körüstüp, toyluğunu ortak turmuşka, özünün türlük çıkımlarığı işletkerlikini ispatlap, ehvalgı karab kaytırış sonmasını kime itiş, ya ki kaytırın maslıkını ıltımas kılısı boludu. Lekin öğrenişki kelişkerlikini sebep kılıp, toyluğunun hemmesini ilgili bilip, kaytırışını red kılısı bulmaydı. Sot mehkemesi hüküm çıkarganda, öğlenmeyi öğüt tutuş vakti. Toyluqning shiltilish ahvoli, farzandining bor yo'qligi, ikki tarafning xatoligi, shu joyning to'y to'kin odati qatorliq ko'p xil omillarni umumlashtirib qaytirish nisbatini bekitdi. Qonun yurgizish qatlimi ham o'linishdan foydalanib ko'p somonlik pul mol elishga qarshi turdi. Ham pul berguchi tarafning o'y tutgan mazgilda qarshi tarafning to'lagan badalini nazarga olmay hammasini qaytirishni talab qilishini qo'llamaydi. Toyluk bergüçü tarafının mal mülük hukuk menfaatini kanun boyunca koğdaş bilen bile öy tutkan ceryanıdaki bir tarafının emgek, öy işleri, hissiyat ve turmuş cahatı tölegen bedellerini toluk oyluşup iki tarafının menfaatini tanpınlaştırdığan adil hüküm çıkarıdı. Programın torda hem Türkçe buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun mesleleriniz bulsa, Sılı Şetin abonuçlar terminalini çürüp, programı da hem Türkçe bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teyhimi köp esil mezmulları Sılı Şetin abonuçlar terminalıdır.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi'ni selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, kün nuru yakış çüşüdü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarayı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan radyo televiziya stansının Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
2: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə qutarılədi.
2: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qarışdırığınız tügütüdü.
3: İşqə orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verilədi.
2: Tam tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaxtında yan telefonunuzla görə alaysınız.
1: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının həm türkçülük sinema məzmunları sərxil.
0: Mükafatlıq Çektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
1: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
0: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
0: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilə setvalib, özgeci mal setveliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
3: Şinjan haqqıda izniş müşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengarlıqı toldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp, sarkıl mezmullardan huzurunlu.
5: Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sözge hamra programımız bu canlı çıpaduk. Teğimi köp mezmullarını Solution terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

şekillengen idi. Bugünkü güllünü atkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke Lopnur nahiyasının kandak kılıp, kumlu tizginleş arkalık ammini yakşı künge eriştürgeldeki toğırsı da sözlep birimiz. Taklimakan kumlıqının şarkı şimal girevekige caylaşkan Lopnur nahiyasının 56.900 kvadrat kilometre kilidigan nahiya rayonu da 70%'den artuq yer kumlaşıp ketgeçke, kumdan modap yerleniş, kumlu tizginleş, Lopnurluklarının kalbige pütülgen evlat mu evlat burçi hesaplanatdi. Nahiya rayonunun kumlaşışın tizginleş ameliyetige birleştirip, Lopnur nahiyası kuruluş arkalık kumni turaklaştırış, canlıklar arkalık kumni tizginleş, yorukluk volt arkalık kumni tizginleştin ibaret 3 bir gevdeleşken sistemelik tizginleş endisini yolgu koyup, umumi külümi 1.680.000 boğuluk bütün memleket boyunca Lopnur kendiri kesbi terakkiyatıdaki yadroluk rayonni ilmi berpa kıldı. Taklimakan kumlıqının girvekideki entayın kurgaq nacarı muhitta terek, söget qatarlıq daraqlar mu yaşayalmaydı. Bununla seyleştirganda Lopnur kendirinin hayati küçü küşlük bulup, bir qetim tikilse en uzak bolganda 30 yıl yaşayalaydı. Yıltız sistemisinin en çoğunkur yeri 8 metrge yetidu. Mo 5-ga ketidigan su miqdari adatdagi dehqonchilik ziroatlarining 5dan 1-ga to'g'ri keladigan bo'lib, unumsiz qum tuproqda yiltiz tartib, tuproqni muqimlashtirib, yashillik barpo qila oladi. Lopnur kendirining tutash o'sib, qumliq rayon ekologiyasini muqimlashtirishga turtki bo'lish uchun Lopnur nahiyasi qumni noqul tizginlashdan iborat an'anaviy tafakkurni buzib tashlab, qurilish orqali qumni turaqlashtirish bilan biologiyalik usul orqali qumni tizginlashni birlashtirishdan iborat mos tuzash andisini yangilik yaratib yo'lga qo'ydi. Hozirga qadar Lopnur nahiyasi 27,000 mo yerda Lopnur kendirini sun'iy o'stirishni tamamlab 140,000 mo yerda doirlab yetishtirib qo'ydi. Ilgari xohlagancha yomirgan ko'chma qumbar xallari tadrijiy muqimlashib, qumlishishning kengayish vaziyati unumlik tizginlandi. Lopnur nahiya Lopnur kendiri cheyi hasili cheklik shirkatining pishiqlasixida Tarım yezisi, tarım kentinin ahalisi Güli Toqtay külüp durup, kirimni aşırış hesabatını kılgaç mundaq dedi. Mən bu yerde işlep ayda 3500 yuan işe qalı mən. Bununğa kendir yopırmıqı üzüştün kılgan kirimimni qoşqanda, bir yılda 50,000 yuandın artıq pul tapa alay mən. Bu ilgirki kevaz tirgandın köp yaxşı. İlgiri Lopnur kendiri kumluqtiki yava otçöp edi. Hiç kim onunğa pərva kılmaydı. Hazır onun hemme yerinin göher ikallikini kim mi oylap yetelisin? Mol iptidayı Lopnur kendiri baylıqıgı tayınıp, Lopnur nahiyyası teriş, pişiklaş, tətqiq kılıp etiş, setiş birleştirilgen bütün kəsip zanciri sistemisi bərpa kılıp, Lopnur kendiri çeyi, Lopnur kendiri həsili, Lopnur kendiri talası, Lopnur kendiri tahtı materiallarını arka-arkadan bazarğı yüzlendirip, her bir tüp Lopnur kendirini en zor iqtisadi ünüm koyup beriş imkaniyetigi ege kılıp, ekologiyanı tüzeş bilen ammının kirimini aşırışının mas kademde elgiri sürülüşüge törtkü boldi. Lopnur kendiri kəsbinin tərəqqiyat asasını müstəhkəmləş üçün Şucayi Cungo Pəllər Akademiyası, Cungo Yezi İgilik Pəllər Akademiyası qatarlıq pən tətqiqat küşləri bilən həm türtkü bulub süpətlik uruqlarını tallab yetişdiriş. Yoxur ünümlük östürüş qatarlıq yadroluq texniklarda ötkəlgə hocum qılıb, uruq plazma baylıqı köçətxanı sıqırıb, yüzdün artıq əvrişkini saqlab, yüzgi yəqin əla sortunu köpəytib yetişdirdik. Şunun bilen bile, Şinjan'daki Tunci Lopnur kendiri talasını türkümləb işləb çıxırış liniyası makallışıp işləb çıxırışqa kiriştirildi. Şinjan, Cibo Keyim Keçek Pən Teknik Çeklik Şirketinin məsuli Xan Fengbo mundaq dedi. Biz texnikini öz aldığımızı tətqiq qılıb içib 60% suni, 30% tok neticəb yılığa 1000 tonna əla sifətlik tala işləb çıxardıq. Süpüde yukarı derecelik tokumicilik qamas kilidu. Her tonnasının bazar bahası 250,000 yuandın 300,000 yuan geçe bolup, bazarda setiliş yolları kan boldi. Növette Lopnur kendiri bilen münasibetlik 20'den artuq karxana Lopnur'a makallaşıp,

Yakında Abdonum Rayonluk Meteorologiya İdarisi Abdonum Rayonluk Yezi İgiliki Yeza Nazaretti. Abdonum Rayonluk Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdarisi bilen birleşip 2026 yıllık Şincan'ın Yezi İgilik Kelimat Baylıqını umum yüzlük tekşürüş ve rayonga ayrışını yolga koyuş lahiyesini besip tarqatdı. Bu yıl Abdonom rayon vilayet nahiyetin ibaret 3 derecelik orunda eti yazlık konak, yazlık konak, keves kelimat rayonga ayırışını umum yüzlük kanat yaydırdığalıqını aydınlaştırdı. Bu Şincan'ın yezi ilgilik kelimat baylıqını umum yüzlük tekşürüş bilen rayonga ayırış hizmetinin sınak kılış üstüde izdiniştin umum yüzlük kanat yaydırış baskıcıga ötkenlikidin direk birudu. Merkezning 2023 yildagi 1-chi nomorliq hujjatida yangi bir navbatlik yezi egalik kelimat boyligini umum yuzlik tekshirish va rayonlarga ayirish xizmatini tadqiq qilib qanot yaydirish aniq o'tirg'i qo'yilgan. Jungo meteorologiya idorasining bir tutash o'rinlashtirilmasi bo'yicha mamlakat bo'yicha 2024 yildan boshlab sinoq qilish turkumga bo'lib olg'i siljitish boshlangan edi. Bu yil 31

Ülke, Abdonom rayon bevasti qarashliq shaharda umum yuzlik qanat yaydirilib 2029-yilga yilga barganda umum yuzlik tamamlash planlandi. Şinjang mamlakat bo'yicha tonji turkumdagi sinoq qilinadigan 7 ülkenin biri. 2024-yili sinoq qilish va 2025-yili sinoq qilishni cho'nqurlashtirish orqali Şinjang 3 cho'ng ul xarakterlik vazifasini tamamladi. Bütün avtonom rayonning yorqluq, temperatura, su, shamol qatorliq 37 kilomat omilining zaman, makan jihatidagi tarqalish alohidaligini aniqlab, 1961-yildan 1990-yilgacha, 1991-yildan 2020-yilgacha bo'lgan ikki o'lchamli kilomat holatining bo'shliqdagi tarqalish xaritasi sizib chiqildi. Bütün Şinjangdaki 71 asaslıq yezi iyilik nahiyyası da yezi iyilik işlep çıkırışını umum yüzlük tekşürüş tamamlandı. Bu, ziraatlarının yetiliş mezgili, terilgu kölümü, husuli, kesellik ve haşarat ziyini qatarlıq açıkışlıq uçurlarını öz içi kalıdı. Küzgü buğday ve yazgı buğdayının kilimat rayonuna ayrılışı başlamçılık bilen tamamlandı. Lahiyaga asosan bu yil Şinjang ətiyazlıq qonaq, yazlıq qonaq, kevezgi qarta ayrım-ayrım halda kilimet rayoni ayrış körsətküt sistemisi bərpa qılıp, texniki ölçümü tüzüp, terikçilik, usul, süpət, asaslıq meteorologiyalik apet, asaslıq kesellik, aşarat ziyinidin ibarat 5 tür boyunca məxsus temelik kilimet rayonuna ayrış xəritisini sizip çıkıdı. Boşluqning farq etish nisbati ayrim-ayrim holda rayon darajaligi 500 metr, viloyat darajaligi 200 metr, nohiya darajaligi 100 metr bo'lib, avtonom rayon, viloyat, nohiyadan iborat 3 darajalik rayonga ayrish analiz dokumentini mos qadamda tuzdi. Ham tekshirib dalillashni qanot yaytirdi. Bu ziraatlarning sortini kirgizish planı, kasb o'rinlashtirmasini tengshish, yezi egiligida opatdan mudofiyalanish qatorliqlarni inchkilashgan pan texniki terki bilan ta'minlaydi. Mamlakat bo'yicha bir tutash o'rinlashtirish bo'yicha Şinjang 2028-yilga borganda bug'doy, qonaq, kevaz, atiyozliq dadur, olma, ariq echitildigan uzum, atiyozliq qicha, Alqatdan ibarat 8 xil ziraat hamda chorvachilikni kilimat rayonga ayirish vazifasini tamomlaydi. Bu yil atiyozliq qonaq, yozliq qonaq va kevaz tamomlangandan keyin Şinjangda ochliq, kevaz asosliq ziraatlarni kilimat rayonga ayirish xizmati asosiy jihatdan tamomlanib, kelar yildan boshlab xos ziraatlarga o'zgartiriladi. Eng oxirgi rayonga ayirish natijasi Dövlətnің bir tutaş supısıға toplanıp, kəlgüsü də hərəkət halatı də yeniləşni işqa aşırğılı buludu.

Yukarı ölçemlik etis kuruluşunu umum yüzlük alğı silcetiş arqılıq Şinjan işlep çıkırış kuruluş bin tüyanının arqaysi şi tüyalları da mukim osul eliş, yukarı osul eliş etisi arqa arqıdan şekillenip, ammini yer derişta teximu hatırcam kılıp, kirimni aşırışta teximu işençike ege kıldı. Sallık məlumatı görüstülüşçe 2025 yılının ağırıcı Şinjan işlep çıkırış kuruluş bin tüvəni 17 milyon 860 min mu yukarı ölçemlik etiz bərpa kılgan bulup, mokim terilgu yer külümünün 80%-ni egilgen. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bin tüvəni etizlarını beriktürüş, terikçilik endisini yakşılaş. Dəl cayda suğuruş qatarlıq, ilğarı texniklar arqılıq, yerlər tüzləngən, etizlar çasılaşqan, östənlər tutaşqan, yollar ravallaşqan, ormanlar qatar özkən yuqarı ölçəmlik etiz bərpa qılıb, elektrik küçülük temitib suğuruş əsliyələri yürüşləşqən, maşınlaşqan terikçilik, kolaylaşkan meşgulat muhitini şekillendirip, terikçilik ailelerinin osulunu, kirimini aşırışıga yakşı asas salgan.

Yakında Qashqar şehrinin Paxtakli yezisi Yolğuluq kentideki 500 moluk şal buğdaydın iki qetim mosul elindigan tecrübe etizige mayıs tikiş başlandı. Bu Qashqar vilayetideki şal buğdaydın iki qetim mosul elindigan tonji tecrübe türü. Paxtakli yezisi yeri tipik şorluk yer bulup, uzaktan boyan bu cay şal küzgü buğdaydın yılda bir qetim hosul eliştek en-enemi terikçilik endisini kolunup gelgeçke, yer paylıqıdın toluk paydalın almay, terilhu yerdin paydalınış ünümi töverlap ketken edin. Şu caydaki yezi egilik teknik kollektifi baldur pişar, şorgu çıdamlıq şal ve buğday sortını tallap yetiştirip, işki pesillik zira etnin özüş devrilikini cipsilaştırdı. Altın çayda küzgü buğdayını yığıp alğandan keyin derhal mayısı köçürüp şal terdi. Onun çayının beşi da şaldın hosul alğandan keyin derhal küzgü buğday terip, keyinki yeli altın çayda yana buğday urup, küzgü buğday şaldın bir yılda işki qetim hosul eliştek növetleştirip terişini şekillendirdi. Bir yılda işki qetim hosul eliş oylanma növetleştirip teriş endisde mol beşi yıllık paydısını tahminen, Mo 5 yıllık paydısını tahminen 20% aşırıp, her mo yerinin yıllık kirimini 2000 yuanga yakın aşırgılı buludu.

Yakında Ат şehrinin Karacol yazısı, Kang Oral kentideki yaşanğanlarının haladın kündüzlük haberi eliş merkezinin yopuqi resmi içilip işgi kiriştirildi. Bu merkezinin işgi kiriştirilişi kent derecelik yaşanğanda kütünüş mulazimet ul əzlihelerdeki acizlik, kemtüklüklerini ünümlük toluqlap yeza yaşanğanda kütünüş mulazimetedeki en ahırkı bir kilometrini hakiki ravallaştırıp, tevellikteki yaşanğanlarını yakın etrafta erişeleydiğen kolay, elospetlik, kündüzlük yaşanğanda kütünüş mulazimeti bilen təminləp, yezkentlerdeki yaşanğanları topini işki aldıdıla illik yaşanğanda kütünüş kapalıdıdın bəhrimen kıldı. İgilinişçe Karacol yezisi Kang Aral kentideki yaşanğanlarının haladın kündüzi xəbər eliş merkezi Atış şehrinin şehər, yeza, kent 3 derecelik yaşanğanda kütünüş mulazimet sistemisi bərpa qilishidiki noxtalıq xalq turmuşu boyunca xalqı nəbiyyət güzüş türü bulup merkezde köp funksiyelik rayonlarga ayrış ve kuruş pilallanıp qattıq detal əslihəleri mükemmel funksiya orunlaştırılışı muvaffaq bolğan. İçki kısımda faaliyet öyü, aram eliş öyü, fizikalık davalaş öyü, tamak yiyişke yardım veriş öyü, katarlık köp məxsus funksiyelik rayonları təsis kılınıp, yaşanğanlar topunun kündüzlük turmuşudun xəbər eliş, sağlamlık, saklıkını saklaş, mədəniyet istirahat, salametlikini əsligi kəltürüş boyunca fizikalık davalaş katarlık bütün görünüşlük ihtiyacı kaplanğın. Hürmetlik Radyo Anlıqçıla MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 22'den 34 Celsius gradus gıcı. Altayda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19'den 33 Celsius gradus gıcı. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 20'den 37 Celsius gradus gıcı. Gülcide azraq yağmur yağıdı, temperatura 19'den 34 Celsius gradus gıcı. Bortalada azraq yağmur yağıp, keyin hava tutuludu. Temperatura 23'ten 36 Celsius gradus gıcı. Karamayda hava bulutluq, temperatura 27'den 38 Celsius gradus gıcı. Kütünde hava bulutluq, temperatura 23'ten 37 Celsius gradus gıcı. Şehanızda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 28'den 38 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21'den 37 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 19'den 36 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29'den 43 Celsius gradus gıcı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 22'den 33 Celsius gradus gıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus gıcı. Atışta azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradus gıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradus gıcı. Xotanda qara yağmur yağıp, keyin hava bulutluq buludu. Temperatura 16'den 19 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus gıcı buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumatı anlattıq.

0: Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Gülğünçilər proqramını yaxtırıb anlaşılanı qarşılamız. Proqramımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçilər terminalıda mas qadəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqılı buludu. Texim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Solution abunçilər terminalını çürüb anlasanla buludu. Mən Riyasetçadanla Aygüzəl Bey.
1: Mektep içi sırtıda.
0: Şinjan 90 nahiyasidagi 15 nafar o'tra boshlang'ich maktab o'quvchisi Beijingga tadqiqot xarakterlik o'rganishga berib, saddichin sepilida turib, texmo kuch-quvvatga to'lganligini his qildi. Yaqında Avtonom rayonlik partiya komiteti to'g'ri bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasining kanada turishlik xizmat atirida tashkillagan 90 nahiyasidagi 15 nafar o'tra boshlang'ich maktab o'quvchisi millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish, sabiy qalb orqali jungo orzusini o'rtaq ishga oshirish Beijing bosh temalik tadqiqot xarakterlik o'rganish faoliyati boshlandi. Tadqiqot xarakterlik o'rganishning tunchi bekiti Beyxay baxtisi bo'ldi. Adabiyot darsligidagi Chungdao Aq Munari, Hugung Ta Munarining rasmiy ko'z oldidagi amaliy manziriga aylandi. Ichki eriq bozori Munari boshlang'ich maktabining o'quvchisi Shahida Mahmud xushal holda mundoq dedi. Ilgari men faqat Beyxayning qiyofatinla tasavvur qila olaydim. Bugun amaliy manzirasini ko'rib, nihoyatda xushal bo'ldim. Jungo Pantexniki sarayida balalar olam qatnashi modeli va turlik pantexniki ko'rgazma buyumlarini yaqin orliqdan ko'rib, nazar doirasini kengaytdi. Ichki eriq bozori Hong Kong boshlang'ich maktabining o'quvchisi Nafisa Saydun to'lib toshqan arzu bilan mundoq dedi. Cho'ng bo'lganda men olam uchqichisi bo'lib, olam bo'shliqqa chiqib ko'rib kelaman. Tiananmen maydonidagi bayroq chiqarish marosimi bolalarga bu qitimqi safarda eng chuqur ta'sirat qoldirgan halqa bo'ldi. 5 yulduzli qizil bayroq asta-asta ko'tarilganda 90 yoshli Lishui Otra maktabining o'quvchisi Munira Abla ko'ziga issiq yosh elib mundoq dedi. Men azaldan bundoq hayajonlanib baxmagan edim. Vatanimizning bek ulug' ishkanligini his qildim. Jungo Davlat muzeyida nurg'un qimmatlik madaniyat yodgorliklari jimjit ko'rgazma qilingan edi. Tushundirguvchining tushundirishini anglagandan keyin

0: Burada 10 000 kişini mukim iş qorunlaştırış nişanını əməlge aşırımız.
1: Stansımız xəbri. Şincan Boş Ren Akıl Yezgilik Maşinisi Payçaklık Şirketinin Şiho Zavuti Altınçay'ın 18. günü yolu seliş mürasimi ötküzüp, zakaz boyu için işlep çıkırılgan bir türküm paktı yığış maşinisini Korgas Portu'yu yolu saldı. Kımmeti 100 milyon yuandan açtıran bu paktı yığış maşinisi Özbekistan'ın Taşkent'e yetküzüldü. Bu kıtım Özbekistan'a ilip menilgini zakaz boyu için işlep çıkırılgan 4 kur sandıkluk paktı yığış maşinisi. Ölçemli kuru ağırlığı 90 santimetre kılıp layihalangan. Otur Asya devletlerinin keves teriş endisiyle maslaştırılıp işlep çıkırılgan. Köp kıl terikçilik endisi ve yer şekilde paktı yığış meşgulatı kılalaydı. Şincan Boşuren Akıl Yezgilik Maşinisi Paycaklık Şirketi Şiho Zavutu'nun baş direktörü Jang Xinyuan mündak dedi. Bu yıl kırgandın bu yan alğan en çoğun zakazımız. Kımeti 100 milyon yuandan aşıdı. Devlet içi de setiştin kiyinki mulazmet kollektifimiz var. Çet eldim o setiştin kiyinki mulazmet kapalıtı kollektifi kurduk. Xeridarlarının meselelerini tez vaxtı da el kılımız. Şincan Boşuren Akıl Yezgilik Maşinesi Paycaklık Şirketi Paktı Yığış Maşinesini yadro kılıp, Kibes terikçiliğinin bütün ceryanını maşinlaştırışını el kılış layihasiga yıkıldı. Yakınki yıllardan bu yan karxana devletimizde işlep çıkarılgan paxta yig'ish maşinisi texnikasida o'tkaliga hujum qilishni bütün kuch bilan olg'a surib, yurishlik mas'uliyatlarini Qozog'iston, O'zbekiston, Avstraliya, Misr, Braziliya qatorliq davlatlarga eksport qildi. O'zbekiston Toshkent traktor zavodi texnik tekshirish bo'limining boshlig'i Arslanov Oybek Akram o'g'li mundaq dedi. Boşeren şirketinin ilgar yezgilik maşinist teknikisi, süpet başkuruş, tizginleş usulü ve icadi terakiyat fikri yolunu yüksek derecede itiraf kılımız. Buna denkken ki hemkarlıkımızdan teyhimo kengi yedigallıkı işinimiz.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. Abdonum rayonluk bilinmelik hukukunu koğdaş merkezi yakında devlet derecelik tekşürüştün ötüp resmi işe kırıştırıldı. Bilim Bölük Hukukunu Koğdaş Merkezi, Devlet Bilim Bölük Hukukunu Koğdaş İdarisi, memleket boyunca bir tutaş caylaştırıp kurgan, aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez koğdaş bir gevidleşken universal mulazmet süpsi. Devlet derecelik Bilim Bölük Hukukunu Koğdaş Merkezi işe kırıştırılgenliğin, bütün memleketinin Bilim Bölük Hukukunu tez maslaştırıp koğdaş sistemisi kırgızılıdı. Bunun bilen, Şincan karxanalarının patentini aldın tekşürüş, hukuk bekitiş, hukuk koğdaşını iltimas kılış katarlıq kesiplerini becerişki kitidigan vaxtı zor derecede kıskıraydı. Abdonum rayonluq bilinmelik hukukunu koğdaş merkezi partiya baş yaçayıksın şujisi. Muavin modiri Zhou Xiaocheng mındaq dedi. Şincan'ın yeng energiya, ali jabduq yasımıcılığının ibaret işki noxtlıq sahanı gözde tutup, patentini aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez koğdaş mulazmet kılıp, kolunuşcan yeng patent beriş devreyelikini otur hesaplan, bir ayga sırtkı layiha patenti beriş devreyelikini yet hizmet günüge kıskarttımız. Bu sistema çigra halkı bilinmelik hukuku mulazmet kılıp, çetelde hukuk koğdaşkı yardan beri doğu ve yetekçili kılıdı. Hem yerlik karxanlarının Otur Asiya pazarını kengaytişini kapaletlendirdi. Hem çeteldeki yenlik yardış asası gevillerini makallaşıp, hemkarlaşışkı celip kılıp, Otur Asiya'yı təsir görüstüdüğün bilinmelik hukuki mulazmet yukarı pəllisi bərpa kılıdı. Ürümçi Huyu bilinmelik hukuki vakaletçiliki oranının başlığı Lo Yu mındak dedi. Aldın tez tekşürüş mekanizm ornatıp, patentine aldın tekşürüş, hukuk bekitiş ünümünü ilgirgiden köp aşırıp, tekşürüş, hukuk beriş devrelikini zor derecede kıskartıp, karxanlarının yenlik yartış neticesini tez koğduşluğu yardan berip, neticini aylandırış devrelikini kıskarttımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yen haber kılıdı. Yeşil taraqiyat tipiği özgartışta umumi xalq tang ilgirlash baş temasidagi 2026-yillik mamlakat bo'yicha tövən karbon kuni Şincan asosiy meydan faoliyati 6-ayning 19-sinchi kuni Ürümchi shahrida boshlandi. Faoliyat meydanida muhit qo'g'dash bozori fanni umumlashtirish bo'yicha tashviq qilib tushuntirish, san'at ko'riki qatorliq ko'p xil bo'lak ta'sis qilindi. hem de

0: Arxalarının yeşil misallardan bəhirləniş, yaşlar, ösmürlər, körünüşlük diplomasiya qilish, mukafatlıq zeyin sınaş, sual-cavab qatırlıq mol şəkillərgi birləşdirilib, yeşil, tövən karbonluq buluş ideyası strolluq yetküzülüb. Hər millət amma ekologiya muhitini qoğdaşqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı yetəkləndi. Ürümçi aralısı Can Yiyin mündaq dedi. Adetten sırtık çıkanda aval amevi avtobüs koltuğuş velisipit biniş, öyde her vakit çırağını uçuruş, suni şilt bulup cümekni eti bitiş, köktat seti valganda rakt somki ili veliş, buyurutmini az buyurtuş, bir kıtımlı kaç kuşlarını az şilt iştek, küçük işlerinin hemisi karbon koyup verişini azaytışkı paydalıkken. Etrafımdaki tehim köp kişini birlikte yeşil turmuş keçirişki yetekleb, energiya ticaş, bulgum azaytışka, bir kişilik kuş koşu men. Avtonom rayonluk ekologiya muhit nazarati bu faoliyatga yetekçilik qildi. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi qatarlıq tarmaqlar o'rinlar mas'ul bo'lib o'tkazdi. Avtonom rayonluk muhit qo'g'dash tashviq tarbiya markazining muavin mudiri Yumyao keyingi qadamda tovan karbonluq muhit qo'g'dash bo'yicha fanni umumlashtirish bilimlarini mahallalarga, maktablarga kirgizish qatorliq faoliyatlarni tashkillab qanot yaydirib, kelimat o'zgarishining ta'siri va xavf-xatari to'g'risidagi bilimlarni umumlashtirib, yashil tovan karbonluq taraqqiyot ideyasini tashviq qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Yeşil buluş ideyasını kündülük istimal, kündülük turmuşku yuğurup, ammağı yakılış şekilde ekologiya muhitini qoğdaş ideyasını yetküzüp, köpçülükini birlikte hareketke kelip, ortak yurt makanımızını qoğdaşka çakırı kılımız.
1: Stansımız xabri. Kumul şəhərlik organ işlerine başkuruş idarisi yığında 2026 yıllık şəhərge beybastı qaraşlıq orqallarının yeşil tok setibiliş mülazimi tütürge xeridar çakırışını tamamlap, setibilinğen omumi tok 30 milyon kilovat saatten köprek yetti. Bu, Kumul şəhərinin yıqınqı yıllarda mıyan kölümü ən çoğun amvi aparatlar mərkəzlik yeşil tok setibiliş türü. Bu qitimki setibiliş türü omum gözlük işgi kırıştırılgenden gen her yılı təxminən 23 min tonna karbon 4 oksidini az koyup bərgili. İqtisadi ünüm cəhətdə şəhər boyca şəhərgi beybastı qaraşlıq 78 orqanının tok şiltiş cəhətki umumi maliyyə çıxımını 6%-dən 8% kişi tövəldədib, hər ili 900 min yuandın 1 milyon 200 min yuandıcə maliyyə məbləğini tecəb qalqılı buludu. Kumul şəhərlik orqan işlərini başquruş idarisi amıbi aparatlar boyca energiya tecəşini başquruş bölümünün başlıqı Ma Xaylong ondaq dedi. Kumul şəhərlik orqan işlərini başquruş idarımız şəhər dərəcəlik partiya, hökumət orqanları, kəsbi orqanlar, cəmiyyət təşkilatları qatarlıq amıbi aparatlarının tok şiltiş ehtiyacını bir tutaş planlap, tok tarqıtış qarqallardan bir tutaş yeşil elektr energiya setibilib, ən-ənvi soğudutki asası gevdi tarqaq, tərtib mürəkkəb, tənlərq bir qədər yuqır buluştək qiyin məsillərini önümlü kəl qıldıq. Ma Xaylong, Kumul şəhərinin keyinki qədəmdə, Yeşil Tok İstimal NDS'nin tədirci alda Ərqays rayon nahilik amıbi aparatlarının qaplışıqı türkü boludğalıqını bildirib mündaq dedi. Yeşil Tokni məktəb, doktorxana, bağcı rayonu qatarlıq köp sahəgi uzartışqı türkü bulub, kumulunun pakız, tövbən karbolluq, beyxətər, yuqur ünümlük, energiya sistemisi bərpa qılışıqı küş qoşumuz.
0: Əndi, meri muhabbətki tolğan Tiyanşan, Şincağı nişanlıq yardım biriş iznaları səhifimiz boyuca anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Li Hua xəbər qılıdı. Beijing şəhəri 49 milyon 830 min yuan məbləğ səlib qurğan Lop nahiyəlik kütübxana 2025-ci il 10-cu ayda bitib işə kirishdirilib, Lop nahiyəsində ölçənməşkən kütübxana olmaslıq tarixi xatimi verildi. Bugünkü gündə bu zamanıvilaşqan kütübxana, yezi bazar kitab oxuş orni, kənd dərəcəlik punkit nöqtələr bilan birləşib hərəkətlənib, bütün nahiyanı qaplığan 3 dərəcəlik kitab oxuş mülazimi torunu şəkilləndirib, kitab xumarlıq keyfiyyatını yezi kəndlərə yetkizdi. Lop nahiyəlik kütübxananın azadı yoruq kitab oxuş zalında oxurmanlar cimcit aldı kitab oxuyatdı. Lobnayas ailesi beli kız Aziz balısını elip gelip balılar kitap okuş rayonu da resimli kitap gördü. O muhbir gımındak dedi. Bu kütüphanın muhiyeti intayını yakşı. Kitap türümü intayını köpken balamga kütüphanı keyfiyatını iz kıldırış için tuncuk etimi elip geldim. Kütüphanı hizmetçisi Can Koyu, kütüphanada balıla kitap okuş rayonu, elektronluk okuş rayonu, penli umumlaştırış körgezme rayonu katarlık köplegen rayon tesis kılınganlıkı. 400'den artık okuş orni ve o akıl ariyet eliş sistemi sepleni geldikin tonuşturup mındak dedi. Hazır kitap ariyet eliş köp kolaylaştı. Yan telefonda tekşürüpler kitabının bari yokluğu, kayısı kitap cazı tihkeldikini bilgili, yine bir basta aldın kilişkel buludu. Yezbazar ve kentlerdeki kitap okuş noktalırdı mı, yeni kitaplarını karellik almıştırımız. Ama alayden nahi bazırıgı barımız mı, üyegi yakınca edilir körmekçi bulan kitabını ariyet alalaydı. Kütüphanımız kitap ariyet veripli kalmay, yine daim kitap okuş, fikir almıştırış faaliyeti, penne umumlaştırış küçük ders hanesi, özlüket, resim, tatbikat, ögünüz sınıfı katarlık, eksiz faaliyetlerini ötküzümüz. Hazır bu yer, Nahya Bazır'daki en avat medeniyet sorunuğa aylandı. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş kumandarlık ştabi, kattık detal eslihelerini yakışlaştın başka ela süpetlik medeniyet baylıkları boyuca, delcaydı yardım veriş yöleşine sicil bir tutaş pilallab, Lopnayali kütüphanda saklını batkan kitaplarını künseri beyitti. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş Xotan kumandarlık ştabi partiya komitetinin azası muavun kumandan, Xotan vilayetlik partiya komitetinin muavun baş katibi Li Guanhua mındak dedi. Lopnayali kütüphana Beijing'nin Şinjan'ı yardım verişte noktalık berpa kılgan medeniyet, halık turmuşu ülüge turi. Paytaxt kütüphanısının baylık evzellikigi tayinip, kitaplarını nişallık yetküzüp, rakamlık baylıktın ortak bahirlendirimiz. Hem de nahiye, yeza, kent, üç derecelik kitap okuş mulazımı doğru berpa kılıp, kitap kumarlık keyfiyatını hakiki türde hem de aileki yetküzümüz. Keyingi kademde davamlık ela süpetlik medeniyet baylıkını bir tutaş pilallab, Lopnayali kütüphanı okşaş, halkı nep yetküzdüğen teyhimi köp türlerini emeliyleştirip, yıldız tartkuzup, üntünsiz tesir körsütüş devamında medeniyetini kalıptın itiraf kılışını küçeytip, kişiler kalbini mucessemleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Heybetlik hem güzel yardan bilen kaynak turmuşku çömülgen keşlik pazarı ara katnaydıgan Milletler İttifakı namlı küçük poyiz sayacılarını ilip koçlar arası katnedi. Her millet ama Gülhan keçilik de usul güçtü. Bu yıl kırgen namgen medeniyet sayacılık tez sürette Karmay şehrinin her kaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgir sürüştüki yadroluk tügün gaylandı. Altıncı aydaki Dünya Moğuyçın Menzir rayonunda sayacılar naiti köp oldu. Yakında muyan bu yerde künüge otturucu kütüvelenken sayacı o da 10 bin adam kıytımdan açtı. Menzir rayonu sayacılıkını terakki kıldırışını Milletler İttifaklığı terakkiyatı boyunca berpa kılış bilen birleştirip Milletler İttifaklığı namlık sayacı küçük poizi tesis kılıp künüge otturucu 4-500 sayacı kütüvaldı. Yine May bayramı, Kurban Hayit, Jonchu bayramı katarlık vakt tügüllerde köyşen, Gülkan keçiliki katarlık faaliyetlerini ötküzüp, birlikte nakşı eğitip, usul oynaştık, hem türkülük keyfiyat yaratıp, caylardaki sayacılarga, Şinjan'daki erkaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluştek tesirlik menzirini namayen kıldı. Hem de menzir rayonuna adımiyet güzelliki koştu. Guangdongluk sayacı, Lo Xiaobai mındak dedi. Bu yer kelgen bu bir neç günde Şinjan'daki köpçiliknin inak iştipak ötüvatkan keyfiyatını hakiki his kıldım. Şinjan'ın menzirsi güzel bulupluk almay Şinjan'lıkla naiti kızgın dostane hem samimiyken. Dünya Moğuyçın menzir rayonu medeniyet faaliyeti süpüsü hazırlap yılığı kütüvelenken sayacını 1,500,000 adam kıytımdan aşırdı. Menzir rayonudaki kızgınlık yana yakın etraftaki Orku bazırgıcı kenaydı. Moğuyçın menzir rayonudaki sayacılar sanının türküsü de bazarda ailemi mihmanxana, cinsi yü, zışa sarıyı, Бапима халык өрүп адатын эс кылыш базыры катарлык көп кыл саяатчылык кесип алты барпа кылынды. Саяатчылар бу жерде конун буюмларын тамаша кылгач, халык өрүп адаты болгон той мурасымы ва гүлхан кечиликин эс кылды. Саяатчы Таң Шиюн мындай деди:

0: Әрге бір нәтчелдекі селіштұрғанда кішілі нәтчәсі көп епті. Бұ ердене түрлік өзгеч емекліклер мұ бакен. Нұрғын қалық өріп адеті номырларыны көріп, бұ ердің қалық өріп адеті мәнзерісіне ес қалдым. Кештіне Гүлхан кечілік өткізіліп, әр мүллет қалық нақшы әйтіп, ұсыл ойнап, найты қызғын кәйпият ярдылды. Қармай шәрі Орқу районы Орқу базарлық партия комитетінің шөжесі До Тынфей мұндақ деді. Adatda sayyohchilarni tadqiqot o'rganish uchun kelgan o'quvchilarni boshlab xalq o'rib odati madaniyatni his qildiramiz. Kent kollektiv korxonalari sayyohchilikni ilgir surish to'lqinida uzluksiz taraqqiy qilib zo'riyib, kent aholiga nab yetkazibdi.
1: Stansiyamiz qabili. 6 ayning 17 kuni e'tiborliq beliq turlarini o'z oldiga ko'paytirish qadamini tezlatish Tudun xaba daryasidagi beliq turlari boyligini to'liqlash va asliga keltirish bo'yicha ko'paytirib qo'yib berish faoliyati Sanji shahrining Tudun xaba Luzhuangzi suv ombirida o'tkazilib, 67 ming tal Xinjiang yalang kalpuq belijini suv ombiriga qo'yib berildi. Xinjiang yalang kalpuq beliqi sovuq suv beliqi turiga tabe bo'lib, davlat tarafidan 2-chi darajalik, avtonom rayon tarafidan 1-chi darajalik qo'yildigan beliq turi. Avtonom rayonlik Tudun Xaba daryosi vodisi suvchilik boshqarish markazi Luzhuangzi suv ombirida yalang kalpuq beliqini sun'iy ko'paytirish punkti qurib, kasbiy kollektivni kirgizib, sun'iy ko'paytirishni qanot yaydirdi. 6 yil izlanish orqali Xinjiang yalang kalpuq beliqini sun'iy ko'paytirishda ilgirlashni qo'lga keltirdi. Xinjiang YIHI Oster beliqi pantexnika cheklik shirkatining tadqiqotchisi Ji Feng mundaq dedi. Yiliga 300 ming tal atrofida tuxum yig'ib olamiz. Belijonlarning ay bo'lish nisbati 40%dan 50% kichik bo'lib atadi. Bu yilgi boylik tekshirishdan qaraganda yuqori yaqinda biz 2024-yil va 2025-yil qo'yib bergan belijonlar bayqalgan. Yetilishi nihoyatda sog'lom ekan. Ular kichik bir asosiy tur topi shakllantiribdi. Su ambirdan 30 kilometrdan 50 kilometrgacha bo'lgan doiradagi nurg'un joyda kichik tipdagi beliq turlarining makonlashganligini bayqadik. 2024-yildan boshlab Avtonom rayon Tudun Xaba daryosi vodisi suvchilik boshqarish markazi Sanji oblastining yezigiliki suvchilik tarmoqlari bilan birlikda turi mablag selib Xinjiang yalang kalpuk belijonlarini ko'paytirib qo'yib berish xizmatini qanot yaydirdi. Luzhuangzi suv ombiri boshqarish punktining boshlig'i Sao Jian mundaq dedi. U da 3 yilda jami 232 ming belijon qo'yib berildi. Doimlashgan ekologiyalik asrash tadbiri va sijil kuzatishga tayinib, yalang kalpuq beliqlarining qaytib makallish harakat izini kuzatib, Eqin rayonidagi suv jonliqlarini asliga keltirish xizmatida puxta natija unumni qo'lga keltirdik.
0: Stansiyamiz xabari Tomuz mezgilide Manas Dövlet Suluk Yer Bağdısıdaki pəsil quşları bir pəsil köpiyeşini başdan keçirib, tür topunun kölümüde tarixdiki yuqri yeni səviyyə yarattı. Növbətdə Manas Dövlet Suluk Yer Bağdısı yadroluq rayonuki yap yeşil qumışla şamaldı yelpünüb, tutaş ketken niloper gülleri keyni keyindin ecilib, süzük köl yüzdə su dolqulları məvc urup tırattı. Bu yerde qarna, Көкқотан, Аққотан қатарлық құш чүжілері тұқымны еріп чықып, анысының озық берішігі тәлмірватқан, яны бір тарапта, әйегі тошқан Аққола анысыға әгішіп, су езді әркін үзіп жүрген, аяды күшкі толған мәнзері шәкілләнген еді. Манас Дөйләс Сұлық Ер Бағдысы Башқұрыш Идарысының башлықы Жан Жән Күн Мұхберғы мұндақ деді. Hazır küzətkən ahvalın qarğanda bu quş çücüləri intayın sağlam. Biz sünni kaşılını imkan qədər azaytqanda sırt, çarlab tizgilləş davamda küçənsinin ularğı ziyan yetküzüşünün aldını alımız. Növbətdə quş çücülərinin tomuz ısıqtın bexətlər ötüşügə həqiqi kapalatlı qılış üçün yıqındın diqqat qılıb atımız. Dünya pəsil quşlarının 3-cü köçlüyün gəsidiki Manas Dövlət Suluq Yer Bağdısı pəsil quşlarının mohim qonalğısı və köpiyiş makani. Manas nahiyəsi yıqınqı yıllarda müyən Suluq Yer'nin ekologiyasını qoğdaş və əsli kəltürüş xizmətini sıcıl alğı sürüb, terilğodun Suluq Yer'gi qaytırış, otlaqdın Suluq Yer'gi qaytırış, kölçəkdın Suluq Yer'gi qaytırış qatarlıq tədbirlərini qollanıb, Suluq Yer'nin ekologiya mohitini üzlüksüz yaxşıladı. Жан-жан күн, Ekologiya muhitning sijil yaxshilanishi barg'ansiri ko'p fasl qushlarni bu yerda makkallashib ko'payishga jalb qilganligini tonishtirib bundoq dedi. Hozirgi statistika ahvolini qaraganda suliq yer bog'chimizda ko'paygan ko'k qo'tan, oq qo'tan, qizil tumshuqliq, cho'mgak o'rdak, beliqchi chayqa, kulrang yovg'az qatorliq fasl qushlarining soni tarixdagi eng yuqori chakki yetib 30 mingga yaqinlashdi. Bu, suluq yer bağıtısı muhiyetinin barğansırı yaxşılmat qallıqını əksettürüp yerdi. Əndi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin abaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-dün 35 Celsiye gradus kıca. Altayda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dün 35 Celsiye gradus kıca. Çöçekte hava bulutlu, temperatura 21-dün 37 Celsiye gradus kıca. Qoljuda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus qədər. Bortlada azraq yamğur yığıb keyin hava tutuludu, temperatura 21-dən 38 Celsiya gradus qədər. Qarmayda hava bulutlu, temperatura 28-dən 37 Celsiya gradus qədər. Küydündə hava bulutlu, temperatura 27-dən 37 Celsiya gradus qədər. Şehrinizde hava ucuq bəzdi bulutluq, temperatura 23-dün 37 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-dün 38 Celsiya gradus qıca. Kumulda hava ucuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 19-dün 36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dün 45 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-dün 35 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dan 30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dan 30 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-dan 26 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-dan 25 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dan 24 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-dün 35 Celsiya gradus qıca buladı. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şencan Radio Televiziya Stansısının Şencan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızdan tərcümaları Aminə Nurəxmət, Arzugül Xalıq, Muarir Mədinə Mərdan, Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Tursun Tuxt Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zülfiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Slushiting abunçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərqil məzmunlardın xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde kandak kılganda kaptı kurt keselinin aldını algılı buludu degen məzmunda sözləp berimiz. Kök asman, aq bulut, top, kala, qoy, dalada qonup, kavap pişiruş. Tianşan'nın janubi və şimalının mənzirisi güzel. Könüllük sayahat kılganda kaptı kurt keselinin ihtiyat kılış gerek. Onun aldını eliş ancı mürekkep emez, pəqat İştinin başkuruş, kolunu pakkız yüyüş, pişik yemekliklerini yiyişini əstisaklısılı buludu.

Çarbıçılık rayollarına berip oynağanda et daim hareket kılıdıgan, tərət kılıdıgan jayda dala tamakı yeştin, yaki dalada konuştun imkan kadar saklanış gerek. İştbaqıdıgan aileler ve çarbıçılık rayollardaki ahaliler iştlardaki kurtni karallık düşürüş gerek. Daim işiltildiğin doğra, beküy tonni işiltiş gerek. Kurt düşürülgenden kiyen işte Çıkırın desini vaqtıda yığış hem de ziyansızlaştırıp bir tərəp kılış gerek. Xalıqançı taşlı vetişke bolmaydı. İştlarını kala, koylarının pişirilmeğen işki əzalar bilen bakmaslıq. Soyğandın kiyen işki əzalarda bir normallık bayqalsa, ölçemlik bir tərəp kılış gerek. Ha, i̇ştlarının yegendin kiyen yeni tar kılış dəvriylikini şekillendirişdün saklanış gerek. Kolunu pakiz yüyüş. Kol yüyüş, en adli, en erzan, en ünümlük mudabiyesi bi. İştbilen uçuraşkandın keyin, tamaktın burun ve terettin keyin, dalada konup kava pişiriştin burun, yemekliklerini bir terep kılıştın burun, şundakla çarvıçılık rayollarda reşatka, otlak, taş, ayvallarının terisi bilen uçuraşkandın keyin, vaxtıda kol yüyüş gerek. Çokum yüyüş gerek, he? İkıvatkan süzük su ve sopun yaki kol yüyüş suyuqlığı bilen əstaydıl uğulap yüyüş, az digende 20 sekund yüyüş lazım. Dalada kol yüyüş şaraiti bulmağanda aldı bilen ispirtlik yoyuvitiş, acetsiz kol yüyüş suyuqlığı bilen apakız yuyup, andın öl qağaz bilen sürtüp, su mənbəsi bar cayğı qaytkan dinkin yen ala əstaydıl kol yüyüş gerek. Pişik yemekliklerini yeyiş. Sayahat kılganda yemek içmek tazalığı okşaşla muhim. Göçtürdükelerini toluk pişiriş. Çalı pişkan göçünü yemeslik gerek. Kayıntılmağın suunu içmeslik. Derya, erik, bulak suyunu bivastı içmeslik gerek. Köktat, meyvelerini bir xatar su bilen toluk yüyüş. Postini soyu vetkili boludağallarının postini imkan kadar soyu vetiş gerek. Bunda kılış kaplı kurut kesilige ola kadar xeyim xatarının aldığını ilişka paydalıq bulublu kalmay. Brucellioz bakteriyası keselliki, üçce yolu yokumluq kesili ve yemeklik mənbəlik keselliklerinin hörülüşünü azaytqılı buludu. Kaplı kurut kesilinin ziyini çoğun bolsu mu, lekin aldığını alğılı kontrol kılgılı buludu. Sırtkı çıkıp sayahat kılganda köprek ögünüp, köprek dikkat kılganda xeyim xatarını azaytqılı buludu. İştlarını başkuruşunu əsli çın saklap, kolunu pakız yuyup, pişik yemekliklerini yep, köpçeliknin hoşal kuram sayahat çıkıp, sağlam öyge kaytışıga tilektaşımız.

0: doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yanınızdaki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabısı etip alalıysız.
3: Saat 16'te Sulu Şütin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yanınızdaki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şütin Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şütin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yanınızdaki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şütin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yanınızdaki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şütin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yanınızdaki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şütin Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yanınızdaki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Aptitalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
6: Hürmetli radyo dinleyiciler. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansisining Tan saqlığı Zor Baylıq programmasi. Bu programımızni stansimiz bilan Abdulum rayonlik Sahiya Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan.

Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlarda buludigan güzel küylərdin, illik ailə, illik bir dünya namlıq naqşa huzurunlarda buludu.

0: Şincang Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışımız ile. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 20 günü, Şembe.
2: Abal, habarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincanın ğarbi, İli Deryaz Svadisi ve Aksu Bulaydı Katarlıq caylarının kısmen radyolarda azraq yamğır yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət günüzgece hava uçuk bəzdi.

0: sanayide katarlık noktalık sahelerde kullanılıp, çok küçük model maslaştırılgan sanat alak doğru bilen AI yugurulgan haslık namayen kılındı. Kumullu Sentanhu, Şırtumi üstü uçuk birinci kömürkeni 185 milyon yuan meblağ selip berpa kılgan akıl başkuruş tizgiller sistemista kanının üskünüllerini öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış bilen keziş planını udullık elalaştırış emelge açtı. Muhbir nek meydanda sap tokluk şopırsız kanı abdominalinin tokunun az kalgallıkını özü tekşürüp arkı supuğa batarya almaştırış ıltıması yollagandan keyin çoğun sallık malumat süpüsünün akıl taksimlenişi bilen batarya almaştırış punktiga avtomatik kirip bataryanı 6 minutla almaştırıp meşgulatını davamlaştırganlığını gördü. Şinjan Kumulu Sentanhu Energiya İçiş Kuruluş Çeklilik Mesuliyet Şirketinin orunlaştırıcısı Hanji mundaq dedi. Kan rayonda yeni energiyalik şoförsüz kan avtomobilden 200 neçisi var. Bu avtomobilla 5G məxsus tori, video yol başlaş sistemisi ve köp sensor yuğurulgan sistemi tayinip, kaçlaş çürüşünü dəlcaydı tamamlaydı. Kaşlını farklandırıp, gün boyu çeklimsiz meşgulat kılıdı. Kendimizden akıllaştırış kuruluşu ülgü körüstüp, kullanıştın, kölemleştirip, yürüştürüş baskıçıgı kirdi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda rakamlaştırış, akıllaştırış tekniksi yenilik yartışını tizletip, süni akıl koşulgan hareketini çoğunkurlaştırış ve kenetiş oturuğu koyuldu. Şinjan mol emeli kullanış muhitiği tayinip, rakamlaştırış, akıllaştırış arkalık, kuvvet koşuş ünümünü sıcıl koyup verip, energiye kespi, bütün zencirini akıllaştırıp yenilaş arkalık, bütün memleketinin energiyeni rakamlaştırıp tipini özgertiş dolkunuda özgü has, özgüçe tarakiyat yolu yetişini nişanladı.
1: Stansımız Gabri. Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz 6 ayının 18-ci günü çüştün gün Abdonum rayonluk halk hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yakınkı mezgildeki muhim sözünün ruhi yetkizildi ve ögünildi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin orunlaştırışı asasen nöbetki ıksat hizmetini yakış işleş muhakimi kılındı. Şinjan Uyghur Abdonum Rayonu'nun 15-ci 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının çoğunkur yuğurma tarakiyatı yerik planı. Şinjan Uyghur Abdonum Rayonu ciddi işlerge takabül duruş sistemisinin 15-ci 5 yıllık yerik planı karab çıkıldı. Duanvu bayırmi mezgilidgi bir xatarlik mukumluk hizmeti uğurlaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Şinjan erişken pürsət və əvzəllikini toluq tonub, şənşini yanımı çıngıdıb, ıxsatının yürüşünü təhlil qiliş, uğurlaşdırışını küçəydib, Abdonum rayonunun ıxsatının müqimliq asasında yaxşılınışıqı türtkü buluş doğrusudki bir qanç tədbirini yaxşı əməliyiləşdirib, xizmətini aldın çıng tutub işləş, sürətini tezildişkə bütün küşbilən türtkü buluş. Noktalık kesip, noktalık türü, noktalık sahe, noktalık vilayet oblastlarına çın kadılıp, çoğun-çoğun türlerini ödeyilip, alaklaşış mekanizmini yakşı emeliyleştirip, teximu köp emeli hizmet miktarı şekillendirişke, hakiki kapalet kılış. Kan içiş, dikkancılık, çaroçlık mahsullatlarını ençikip şıklaş, sünni akıl koşulgan, töbün boşluk ıksadi katarlık yeğen eşiş noktalarını gevdilik yakşı tutup, portlarının evzellikini cari kıldırıp, taşkı soğudunun eşiş halını müstekemlep, otrasiya devletleri bilen almıştırış, hemkarlışış salmıkını zoraytış. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüştüş, ögünüş terbiyesi birleştirip, ticaret, soğudumu ayetini zor küşbilen elalaştırıp, rakamlık hükümet kuruluşu, memuri hukukunu tövbenge beriş, şini yukarı önümde püttürüş katarlıklarını sicil algısırıp, karkallar ve amının erişiş duygusu ve razımellik derecesini aşırış gerek. Yığında Şinjan Uyghur Abdonum Rayonu'nun 15-ci 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının çoğunkuru yuğurma tarakiyatı yerik planı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar görüldü. Devletinin ul əsləni öz ara tutaştırış, öz ara raballaştırış caylaştırmasıqı pahal yuğurulup, yasımıcılıkını rəqamlaştırış, akıllaştırış tipiği özgərdiş məxsus hərkitini yol qoyup, polat dömür, rənglik metal, cabduqçılıq qatarlıq noxtlıq sahələrini zəncərsiman özgərdişini alğı sürüp, şəhər bilən kəsb rayonunun tipini

0: Şincan Boşuren Akıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketi paktı yığış maşinesini yadro kılıp, kibes terikçiliğinin bütün ceryanını maşinlaştırışını el kılıç layihası yıkıldı. Yakınki yıllardan bu yan karxana devletimizde işlep çıkarılgan paktı yığış maşinesi teknikisi de ötkeli ucum kılıçını bütün güç bilen alğı sürüp, yürüyüşlük mesulatlarını Kazakistan, Özbekistan, Avustralya, Mısır, Brazilya Katarlık devletlerine eksport kıldı. Özbekistan Taşkent Traktör Zavodu Teknik Tekstürüş Bölümünün başlığı Arslanov Öybek Ekrem Oğlu mındak dedi. Bu şirin şirketinin ilgar yezgilik maşinist teknikisi, süpet başkuruş, tizgilleş usulü ve icadi terakkiyat fikir yolunu yüksek derecede itiraf kılımız. Bunun dinkinki hemkarlıkımızdan teyhimo kengi yedigallıkı işinimiz.
1: Stansımız muhbiri Leyyan haber kılıdı. Abdonum rayonluk bilim mülük hukukunu koğdaş merkezi yığında devlet derecelik tekşürüştün ötüp resmi işe kırıştırıldı. Bilim mülük hukukunu koğdaş merkezi, devlet bilim mülük hukukunu koğdaş idarsi memleket boyunca bir tutaş caylaştırıp kurgan aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez koğdaş bir gevidleşken universal mulazmet süpsi. Dövlət dərəcəlik bilinmülük hüququnu qoğdaş mərkəzi işə kirişdirilgəndən kən bütün məmləkətnin bilinmülük hüququnu tez maslaşdırıb qoğdaş sistemisə kirgizilədi. Bunun bilan Şinjan qarxanlarının patentini aldın təkşürüş, hüquq bekitiş, hüquq qoğdaşını iltimas qılış qatarlıq kəsiblərini bejirişə ketidigan vaqtı zor dərəcədə qısqıraydı. Abdonum rayonluq bilinmülük hüququnu qoğdaş mərkəzi partiya baş yaçıqsın şujisi. Muavin müdiri Zhu Xiaocheng mundaq dedi. Şinjanın en energiya, ali jabduq yasımcılığının ibaret iki noktalıq sahanı gözde tutup, patentini aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez qoğdaş mulazımet kılıp, kolunuşcan en patent beriş devreyelikini otur hesablan, bir ayğa sırtkı layiha patenti beriş devreyelikini yet hizmet günüge kıskarttımız. Bu sistema çigra halkı bilinmelik hukuku mulazmet kılıp, çetelde hukuk koğdaşkı yardan beri doğu ve yetekçilik kılıdı. Hem yerli karxanlarının otur Asiya bazarını kena etişini kapaletlendirdi. Hem çeteldeki yenlik yardış asası gevillerini makallaşıp, hemkarlaşışkı celip kılıp, otur Asiya'yı təsir görüstüdüğün bilinmelik hukuki mulazmet yukarı pəllisi bərpa kılıdı. Ürümçi Huyu bilinmelik hukuki vakaletçiliki oranının başlığı Lo Yu mundaq dedi. Aldın tez tekşürüş mekanizm ornatıp, patentine aldın tekşürüş, hukuk bekitiş ünümünü ilgirgiden köp aşırıp, tekşürüş, hukuk beriş devrelikini zor derecede kıskartıp, karxanlarının yenlik yatış neticesini tez koğuluşu yardan berip, neticinin aylandırış devrelikini kıskarttımız.
0: Stansımız muhbiri Can Yen haber kılıdı. Yeşil taraqiyat tipiği özgertişte umumi xalq tan ilgirleş baş demesedeki 2026 yıllık memleket boyunca töven karbon günü Şinjan asası meydan faaliyeti 6 ayının 19 günü Ürümçi şehirde başlandı. Faaliyet meydanı da Moyut Koktaş Bazırı penni umumlaştırış boyunca teşvik kılıp düşendiriş, senet körükü katarlık köpkül bölek tesis kılındı. Hem de karxanlarının yeşil misallardan bahirleniş, yaşlar ösmürler, körünüşlük diplomasiya kılış, mukafatlık zihin sınaş, sual cevap katarlık mol şekillerge birleştirilip, yeşil, töven karbonluk buluş ideyası strolluk yetküzülüp, her millet ama ekologiya muhitini koğdaşka teşebbüs karlık bilen katınışkı yeteklendi. Ürümçi aralısı Can Yiyin mundaq dedi. Adette sırtık çıkanda aval amevi avtobüs koltuğuş veliz pitminiş, öyde her vakit çırağını uçuruş, suni şiltip bulup cümekini eti bitiş, kök tat setip alganda rakt somki eli veliş, buyurutmini az buyurtuş, bir kıtımlı kaç kuçlarını az şiltiştek, küçük işlerinin hemisi karbon koyup verişini azaytışkı paydalıkken. Etrafımdaki tehim köp kişini birlikte yeşil turmuş keçirişki yetekleb, energiya ticaş, bulgum azaytışka, bir kişilik kuş koşumen. Abdonim rayonluk ekologiya muhit nazarati bu faaliyetki yetekçilik kıldı. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi katarlık tarmakla orunla mesul bulup ötküzdi. Atanım rayonluk muhit koğdaş teşvik terbiye merkezinin muavin müdiri Yümyav, kiyingi kademde töven karbonluk muhit koğdaş boyunca penlu

Ürümçi dağıba uçuk temperatura 23'ün stansısının Şencan haberleri programısı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızdan tercih stansısının Şencan haberleri programısı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızdan tercümanları Amine Nurahmet, Arzugül Halık, Muarir Medine Merdan, Muhammed Tevel, Mesul Muarir Tursun Tuğta Abdullah, diktorları Hasancan Sabut bilen Zulfiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Slushitin abuncular terminalını çürsünüz, texmo köp sərqil məzmunlarının xəbərdar bulalıysız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışanlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Rosengül İmam.
1: Bu kıtınkı programımızda mundaq məzbulladan alıcı birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Abdonom rayonunun binakarlık sahası da işgı uğrulaşkallarını ve yukarı maharetlik ixtisaslıklarını yetiştirişini tezletkenlikini sözləp birimiz.
1: Cüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın siyaset birikmi muştini etip ixtisatının mukumluk asasını yükselişigi türtkü bolğalıqını tunuşturumuz.
2: Yarqın ism sahibimizde işçiler uyuşmasının Akgöngül reisi Əsqərcan Məmməd bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonuçular terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Kimin 26 yıllık kalp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsi keskin ötküzülüş bilen bile musabıqı ixtisadımı sıcıl canlandı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsi de anarını əsli tıpkılıp layihelengen musabıqı kutbelgisi tong-tong bilen Şin-Şin bazarlık mariniyet icadiyetigi ayılınıp nurgun top mestanesini setivelip hatırı kaldırışkı celip kılıp setiliş kızgılıkı yukurup oldu. Altaylık top mestanesi Ural Serik mındak dedi. Bu iki kut belgesinin şekli canlık hem omakken, meyli öğü koyup koysak ya ki somkığı açsak çıraylık köründüken, bu hazır top mestanları arasındaki meksus hatırı boyumga aylandı. Korlu şehrinin yeni şehir yeğisindeki sehra aramgahı mı okşaşlı kızıp getti. Ahale Faruk olam özünün sehra aramgahını kaytıdın layalep, köpçülükke koyuk kaynam taşkılık keyfiyatta futbol hareketinin sihri küçünü his kıldırdı. Faruk olam mındak dedi. Özüm mü top mestanısı bulgaçka huylini dalık havaphanısıgı özgerttim. Köpçülük mezlik tamlanı yigeç birlikte meret beri vatımız. Turpan şehirde Keşlik Bazarı Menzer Rayonu Katarlıkla köngül koyup orullaştırgan 28 orundaki ikinci nek meydan asasi musabıqı meydanı bilen tenle kaynam taşkılıkı çömdi. Meyhana Keşlik Bazarda bir bu boş orun kalmadı. Şenbe yekşenbe külleri Bağraş Külü Menzer Rayonu da sayaçla musabıqı belirti kötükü bilenle itibardın behemen boldu. Sayaçı hıvın bu mındak dedi. Bayın Golin'a alayten Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısını körgülü geldim. Beni en hayran kaldırığını musabıqı bileti kötükü bolsula Menzer rayonu da seyli kılganda məksus itibardım bəhrimen bolğulu bolu diken. Menince bu bək yaxşı boptu. Musabıqı kızgılıqımı istimal kızgılıqıga türtkü boldu. Kumul şehri, soda sarayı, talla bazarı, yemek, içmek, meriniyet, hen terbiye boyumlardan ibaret, üç çoğun sahanı kaplıgan 2 milyon 300 bin yıllık hükümet məksus istimal bileti tarqatdı. Hem de yüzge yakın dükkanlan birleşip, bilet kötkigi asasen bahane çürüş pahaletini yolga koyup, 6. ayının 13. günü geçe 9 milyon 460 bin yıldan artık bir vasıtı istimalı türtkü boldu. Kumul şehirdeki yemek içmek sodigeri Huşucan mındak dedi. Nurgun heridar bilet kötkünü körüstüp dükkanımızda yemek içmek istimal kılavadıdı. Aşhanedeki korumaların hemmesi de 12% itibar kılavadımız. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı biz kumulluklarını futbolga tekme yakınlaşıp istimalı ilgiri sürüş imkaniyetine iyi kıldı.
2: 2005 yılı Şuanxı şehirden Moskova'a katnaydıgan Jungo Avrupa növetçi poyezinin tunci yolgı çıkış mürasimi yakında Şuanxı tömür yol məksus diniyasının yük transport vokzalı da ötküzüldü. Bu Şuanxı şehirden Avrupa'a bivastı katnaydıgan xalqara tömür

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Atınım rayonunun binakarlık sahası da işgı orlaşkallarını ve yukarı maharetlik ıhtisaslıklarını yetiştirişini tezletkenlikine sözlep birimiz. Atınım rayonunun asasını küçeytip arzunu işgı aşırış, Şincan'ı maharet arkalık güllendiriş, kent külemlik, del cayda bulgan kespi maharetini östürüş boyuca terbiyeleş hareketi orlaştırmasına asasen, Atınım rayonunun binakarlık Kespi terakatının ihtiyacını birleştirip, 2026 yılıdan 2028 yılı geçe, Atınım rayonundaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıkı ve ictimai kapalı tarmakları ile birlikte kuruluş, öycay mulazimeti, yıkılgı gaz katarlık alakadar saha cemiyetlerine tayınıp, şehir yezlardaki her hıl türdeki emgekçilerine iş oranı mahareti ve bihaterlik kaidesi bu işe terbiyeleşti kanat yaydırıldı.
1: Caylardaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmaklarını udullaştırıp, Turalgu ve şehir gezi kuruluşu sahasındaki tarihi terbiyeleşsallık malumatı, guvahname uçuri ve növetteki kesip adem işiltisallık malumatını umum yüzlük toplaydı. Karhananın öz aldığa işiltidigan işçiler koşununun kölümü, kenişka eliş ehvali, yukarı derecelik işçilerden yukarı hadımlarının nispeti ve kelgüsüdeki yukarı maharetlik ihtisaslıklarına bulgan ihtiyaç bilanını eniklaydı. Şu caydaki adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları bilen birlikte, şu caydaki yukarı maharetlik ihtisaslıklarını, maharetini östürüş boyunca terbiyeleş lahiyesi, ne tədqiq qılıb tüzüb yeni kəsib yeni iş türlərinə qarata tərbiyələş proqramını vaxtında özgərtib karxanaları tərbiyələş apparatları ilə əmkarlaşıb maharətni östürüş boyunca tərbiyələşni qanat yaydırışqa yetəkləb maharət dərəcəsini vaxtında bahalaydı. Tərbiyələş məzmunu quruluş nəx meydanı, öy cay mülazimeti, şəhər məmuriyyəti, mühit tazılığı qatarlıq Əməli ehtiyaclarını zid çördəb, kəsib yeni texniklarını sındırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi yenini müstəhkəmləşkə alaqıdar dərslərini köpəytib təsis qıladı. Kursantlar tərbiyəlinib bahalaşda layaqətlik bolğandan keyin bəlgilimi boyəcə münasib maharət dərici qıvaqnamısı tarqıtıb beyirladı.
0: Oqutquchilar kapaleti jihatda Atınım rayonining Şinjanga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlar va qurilish

0: Özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugucular, bu sahifimizde işçiler uyuşmasının ak yongul reisi Asqarjon Mehmet bilen tanışımız. Bir kaç gün ilgiri tordik kelishidigan avtomobil KK nomerida tordik kelishidigan avtomobilni yangi haydovchilarning yo'lga chiqish qo'llanmasi e'lon qilinib, tafsili tushuntirilib, ko'pchilikka amaliy naf yetkazildi. Bu nomerning blogeri Asqarjon Mehmet bo'lib, Urumchi shahridagi tordik kelishidigan avtomobil shoferi, shunaqla Xinjiang Rongtong Leifeng avtomobil atritining boshlig'i. Xinjiang Rongtai Avtomobil Mulazimet Çeklik Mesuliyet Şirketi İşçiler Uyuşmasının Reisi, Kesptaşlarının Nazarıdaki Van Hong.
1: 2024 yılı Asqarjon, taksi şoförüden kesp olmaştırıp, torda kelişidigan avtomobil kesbige kadem koydu. Dastlabda mukofot köp, rekabet az bolgaçka aylık kirimi 10 000 yuandan düşmedi. Ama o nahaydı tezla nurgun şoförünün murakkep kaidelerini pişik bilmegeçke hesabat numarıdan numar tartılıp hatta zakas kubul kılışka amalsız kalganlıkını baykıdı. Şunun bilen o bir tarafdan avtomobil haydigeç yana bir tarafdan kıs-kısın ve bevasta körsütüş arkalık zakas kubul kılış maharıdı. Kesip ahvali ve avarçılıktan saklanış kullanmasını hem behirleşke başladı. Mazmuni amali yiqishliq bo'lgachqa u bara-bara nurg'un agash kuchi to'plab ko'pchilik tarafidan KK muallim deb ataldi.
0: Asqarjonning nomi chiqib Rongtai shirkati uni to'rdi kelishidigan avtomobil shoferlarini tarbiyalashga taklif qildi. Shuningdan keyin u shirkat ishchilar uyushmasining raisligiga saylandi. Rongtai shirkati qurgan ishchilar uyushmasi o'tingida KK xizmat xonasi degan veviski eslig'an bo'lib ustiga Asqarjon

Nın veşin kodu çaplınıp, şembe könüdüm. Başka, her günü 10 yerimden 19 yerim geçen mulazmet kılıdıgalıkını enik əskertti. Bugünkü künde o köp kısım vaxtını hizmet hanıda şoförlerinin türlük meselelerini hal kılışkı serp kılıdı. Fakat yakşembe künüyle özünün avtomobilini heydep kira kılışkı vaxt çıkıralaydı. Bu 2 yılda Əskarjan Tordi kelişidigan avtomobil şoförlerinin murgun kıyın meselelerini hal kılışıgı yardım bedi. Onunla çoğunkur təsir kılgan bir macera şu ki, Tordi kelişidigan avtomobil heydeydigan 6 şoför məlum bir şirket bilen toxtam tüzüp, eğer şoför aralıkta toxtamını bikar kılsa, şirket her bir adamın rəlini puludun 10 min yen tutup kalıdı deyip pütüşken. Bu 6 aylan Əskarjan'dan yardım sorup, onun yardımını maceranı hal kılgan. Yani bir Tordi kelişidigan avtomobil şoförü məlum bir şirketke berip aldın 15 min yuan tölep, icarı avtomobil elip, Tordi kelişidigan avtomobil ticareti bilen şugullangan. Uzak ötmey bu Tordi kelişidigan avtomobil şoförü adetki katnaş kanunu xilaplık kılıp, vaxtıda bir taraf kılmağa çıkan şirket, onun avtomobilini tutup kılıp, aldın tapşırgan pulunu kaytırmağan. Əskarjan berip keliştirip, ahiri bu işini hal kılgan. 2025 yılı Əskarjan türlük maceraların 154'ni kabul kılıp 130 neçini muvaffakiyetlik müressa kıldı. Bu yıl Tordi kelişidigan avtomobil şoförlerinin sani köpeydi. O 180 neçe talaş tartışını kabul kıldı. Əskarjan günlük turmuşta sın tartış, bivaslı körüstüşünü kat'i davamlaştırıp geldi. O mındak dedi. Köpçülükke bu kestin kaidesi, prinsipini sözlep, Tordi kelişidigan avtomobil şoförlerga yakşım mulazimet kılıp, Adem aldaydıgan bazı kıltakladın saklanışını əskertip gelip atımen. Nurgun macralarını hal kılış hakikaten kıyın. Onu kaidegi taynıp hal kılışkı toğır gelir. Eğer yine kesb kaidesinin tekimi inek, tekimi adil buluşunu ilgiri sürüp, şoförlerinin kırmızı kapalatlı kılıp, ictimai oranını östürüşki yardımı tekse kılgalarım bihudu ketmigen bulatdi. 2025 yılı Əskarjan Ürümçi şəhərlik Tordi kelişidigan avtomobil kəsbi işçilər uyuşması birləşməsinin əzalıqığı saylanıp, Tordi kelişidigan avtomobil toxtamı boyunca ülgü körüstüş qelipini tüzüşkə qatnaşdı. 2026 yılı 1-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb, Ürümçi şəhərinin yolucu toşuş kira avtomobillərini başqırış nizami yolqa qoyulub, toxtamdakı mühim maddələr birlikə keltirilib, şoförlərin hüquq mənfəəti ünümlük kapaletlendirildi. Bugünkü künde Əskarjan teximi uzak mezgillik ümitki toldu. Umundak dedi. Cemiyetinin Tordi kelişidigan avtomobil şoförlerini itiraf kılış tarzisini östürüp, ulanın turmuş süptini yakşilişini ümit kılemen. Meselen başka caydin kelgen şoförlamı erzan icarlık öy iltimas kılalasa, Tordi kelişidigan avtomobil şoförlerine ictimai suğurtu tapşırıp verilse, bu kişiler topi köpçülüklerin teximi köp örmeti ve kollaşığı erişse, kesbinin sağlam terakatını ilgiri sürgülü buludu.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılı, Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı bu yetişenini düşberdik. Anlığınınla rahmet. Sılışıdın abonçılar terminalımızda düşürsenle, tekimi köp məsmullardın xəbərdar bulalayısla.

Hürmetlik radyo anlıgıçula. Şinjan radyo televiziya stansi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Bir atti yezi yaşlardan netçi yüz ailini beyişki yetekleydiğen başlamçıga aylangan Poskam nahiye Toğçı yezi baş açım kentideki altın kalı bakmıcılık dihkallar kesbi kubratibi partiye yeçeksin şocisi. Kengaş başlıqı Memtimin Semer baştan ahır yurtta, yurttaşlarga boğulgan çoğunkur muhabbetini kalbige püküp, emeli işleş arqalıq ortak beyiş yolu açtı. O, memleket boyuca emgek nemunetsi. Memleket boyuca on munevver dehkan. Abdonom rayon boyuca munevver komünistik partiye azazi qatarlıq namlar qeyrişti. Kurgan kespi kooperatibi, devlet dehkallar kespi kooperatibideki ülgü kooperatib bolup bahalandı. Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahipimizde köpçelikke Mehmetimin Semer'nin emeli işlep beyişini işka aşırganlıkı doğrusudaki hikayeni sözlep birimiz. Şikimin 14-ci yılı Memtimin, ili kespi teknik şöyenin hayvanat yokumunun aldığını iliş ve karantin kespini bütküzgendin kiyin, şehirdeki nurgun terakkiyat burusti aldı da, qat iyilik bilen yurtdığı qaytıp, egilik tikleşini talladı. Yurtimiz teknikiga muhtaç, yurttaşlarının beyiş arzusuga başlamçılık kılıdığan ademge muhtaç. O, bu samimi itiqatını köngülüge püküp, ögengen bilimleri arqılıq yurtunun çarvetçilik tərəqqiyatı üçün küç qoşuşqa bəl bağladı. İgilik tikləş yolu töp düz bulmasın, bəlki naməlumluq və xırsqı tolğan buludu. Dəsləbdə o, 6 bakmıcılık ailesi bilən birləşib, 500 min yöndən artıq məbləq toplab, kala bakmıcılık kəsbi kooperatib qurdi. Amma bazar baxası da davalğış görülüb, bir məhəl ziyan tartdi. Besim aldı da o yurttaşlarga köpçilik tartqan ziyanni men çoqum amal qılıp tirişip qaytırıp kelemen dep wädi berdi. Şunundan başlap o kündüzi tarap-tarapqa qatırıp setiş yolu izdese keşte baş çükürüp texnika ve başqırış nögendi. O dal yengilginigi tän bermeydigan gayreti ve yurttaşlarga bergen wädisi bilen kasbi kooperatibni yetekläp mazmut put derep turdi. Kooperatib bösüş üstüde izdinavatkan açkışlıq peytte Nahiyelik Partiye Komiteti, Nahiyelik Hükümet 800 milyon yar yülek buluş məbləği və 50 mu yemxəşək yeri bilən təminlədi. Partiyanın yaxşı siyasi şipalıq yamğur boldi. Bu meydan xasiyyətlik yamğurunun yardımıda o kollektibini yetəkləb, yemxəşək retisipini yaxşılab, yokumluk keserliklerinin aldığını el sistemisini oruntup, ilmi bakmıcılıkını yolu koyup, bir yıldala kespi kooperatibini ziyan tartıştın paydı elişka aylandırdı. 2016 yılı kooperatib tonjik etim 480 min yuan paydı taksimleşini işka aşırıp, emeli nep arqılıq yurttaşlarga beyiş ümidini es kıldırdı. Ән-әнеме тарқақ бекіш әндесінің көлімі кичек, үнімі төвән болыштәк қиын әхвалдың құтылыш үчін о кооператив ішләп чықырыш базысы, дейқан айылысы бірләштүрілген тежарет механизмі үстіде паал ұздынып, дейқан айылырыны, чарвычыларыны пай қылып қошышқа илғамландырып, кооператив бір тұташ баш құрып, вакалеттен бақты. Yanala endiş qılıvatqan qismen kent ahallarıga qarta u öymü öy kirib səvirçallıq bilen iqtisadi hesabat qıldı. Havalilik beqişta əmgək küçə

Yakında Abdonum Rayonluk Meteorologiya İdaresi Abdonum Rayonluk Yezi İgiliki Yezi Nazaretti. Abdonum Rayonluk Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdaresi bilen birleşip 2026 yıllık Şincan'ın Yezi İgilik Kelimat Baylıqını umum yüzlük tekşürüş ve rayonga ayrışını yolga koyuş lahiyesini besip tarqatdı. Bu yıl Abdonom rayon vilayet nahiyetin ibaret 3 derecelik orunda ati yazlık konak, yazlık konak, keves kelimat rayonga ayırışını umum yüzlük kanat yaydırdığalıqını aydınlaştırdı. Bu Şincan'ın yezi ilgilik kelimat baylıqını umum yüzlük tekşürüş bilen rayonga ayırış hizmetinin sınak kılış üstüde izdiniştin umum yüzlük kanat yaydırış baskıcıga ötkenlikidin direk birudu. Merkezning 2023-nji yildagi 1-nji nomorliq hujjatida yangi bir navbatlik yezi egalik kelimat boyligini umumyuzlik tekshirish va rayonlarga ayirish xizmatini tadqiq qilib qanot yoydirish aniq o'tirg'i qo'yilgan. Jungo meteorologiya idorasining bir tutash o'rinlashtirilmasi bo'yicha mamlakat bo'yicha 2024-nji yildan boshlab sinoq qilish turkumga bo'lib olg'i siljitish boshlangan edi. Bu yıl 31 ülke, Abdonom rayon bevasit qarashliq şehirde umum yüzlük kanat yaydırılıp, 2029 yılı barğanda umum yüzlük tamamlaş planlandı. Şincan, memleket boyunca tonji Türküm'deki sınak kılınıdığan 7 ülkenin biri. 2024 yılı sınak kılış ve 2025 yılı sınak kılışını çoğunkurlaştırış arkalık Şincan 3-10 ul karakterlik vazifini tamamladı. Bütün Abdonom rayonunun yorukluk, temperatura, su, şamal qatarlıq 37 kilomat amilinin zaman, makan cahetliki tarqilish alahiyetlikini eniqlap, 1961 yıldın 1990 yılgıca, 1991 yıldın 2020 yılgıca bolgan işki ölçemli kilomat halatının boşluktiki tarqilish xaritisi sizip çıkıldı. Bütün Şincan'daki 71 asaslık yezi ilgilik nahiyyası da yezi ilgilik işlep çıkırışını umumyüzlük tekşürüş tamamlandı. Bu ziraatlarının yetiliş mezgili, terilgu kölümü, husuli, kesellik ve haşarat ziyeni katarlık açkışlık uçurlarını öz içine alıdı. Küzgü buğday ve yazgı buğdayının kilimat rayonuna ayrılışı başlamçılık bilen tamamlandı. Lahiyaga asosan bu yil Şinjan atiyazlik qonaq, yazlik qonaq, kevezge qarta ayrim-ayrim halda kelimat rayoni ayirish ko'rsatkich tizimisi barpo qilib, texniki o'lchimi tuzib, teriqchilik, usul, sifat, asoslik meteorologiyalik opat, asoslik kesellik, hasharat ziyinidan iborat 5 tur bo'yicha maxsus temalik kelimat rayonga ayirish xaritasini sizib chiqdi. Boşluqnın pərq etiş nisbiti ayırma-ayırma alda rayon dərəcilikki 500 metr, vilayet dərəcilikki 200 metr, nahiyyə dərəcilikki 100 metr bulub, abdonom rayon, vilayet, nahiyyədən ibarət 3 dərəcilik rayonga ayırış analiz dokulatını mas qədəmdə tüzüdü, həm təkşürüb dəlilləşni qanat yaydırıdı. Bu, ziraətlərinin sortını kürgüzüş pilani, kəsb, o'rinlashtirmasini tengshish, yezi egilikida opatdan mudofiyalanish qatorliqlarini inchkilashgan pan texniki terki bilan ta'minlaydi. Mamlakat bo'yicha bir tutash o'rinlashtirish bo'yicha Shinjang 2028 yilga borganda bug'doy, qonoq, kevaz, atiyozliq dadur, olma, ariq echitildigan uzum, atiyozliq qicha, Alqatdan ibarat 8 xil ziraat hamda chorvachilikni kelimat rayonga ayirish vazifasini tamomlaydi. Bu yil atiyozliq qonoq, yozliq qonoq va kevaz tamomlangandan keyin Shinjangda ochliq, kevaz asosliq ziraatlarni kelimat rayonga ayirish xizmati asosiy jihatdan tamomlanib, kelar yildan boshlab xos ziraatlarga o'zgartiriladi. Eng oxirgi rayonga ayirish natijasi Dövlətnin bir tutaş supsığa toplanıp, kəlgüsü də hərəkət halıtı də yenilaşını işqa aşırğılı buludu.

Yukarı ölçemlik etis kuruluşunu umum yüzlük algı siljitiş arkalık Şincan işlep çıkarış kuruluş bin tüyanının erkaysi şi tüyalları da mukim usul eliş, yukarı usul eliş etisi arka arkadan şekillenip, ammini yer derişte teximu hatırcam kılıp, kirimni aşırışta teximu işençike ege kaldı. Sallık məlumatı görüstülüşçe 2025 yılının ağırıcı Şincan işlep çıkarış kuruluş bin tüvəni 17 milyon 860 min mu yukarı ölçemlik etiz bərpa kılgan bulup, mokim terilgu yer külümünün 80%'ni ilgilegen. Şincan işlep çıkarış kuruluş bin tüvəni etizlarını biriktiriş, terikçilik endisini yakşılaş. Dəl cayda suğuruş qatarlıq, ilgarı texniklar arqılıq, yerlər tüzləngən, etizlar çasılaşqan, östənlər tutaşqan, yollar ravallaşqan, ormanlar qatar öskən yuqri ölçəmlik etiz bərpa qılıb, elektrik küçülük temitib suğuruş əsliyyəleri yürüşləşqən, maşınlaşqan terikçilik, kolaylaşkan meşgulat muhitini şekillendirip, terikçilik ailelerinin usulunu, kirimini aşırışıga yakşı asas salgan.

Yakında Qashqar şehrinin Paxtakli yezisi Yulguluk kentideki 500 moluk şal buğdaydın iki qeytti Mosul elindigan təcrübi etizdiga mayıs tikiş başlandı. Bu Qashqar vilayetideki şal buğdaydın iki qeytti Mosul elindigan tunji təcrübi türü. Paxtakli yezisi yeri tipik şorluk yer bulup, uzaktan boyan bu cay şal küzgü buğdaydın yılda bir qeytim hosul eliştek en enemi terikçilik endisini kolunup gelgeçke yer paylıqıdın toluk paydalın almay, terilhu yerdin paydalınış ünümi tövallap ketken edin. Şu caydaki yezi iyilik teknik kollektifi baldur pişar, şorgu çıdamlık şal ve buğday sortını tallap yetiştirip, işki pesillik zira etnin özüş devriyelikini cipsilaştırdı. Altın çayda küzgü buğdayını yığıp alğandan keyin dərhal mayısı köçürüp şal terdi. Onun çayının beşi da şaldın hosul alğandan keyin dərhal küzgü buğday terip, keyinki yeli altın çayda yana buğday urup, küzgü buğday şaldın bir yılda iki qeytim hosul eliştek növetleştirip terişini şekillendirdi. Bir yılda iki qeytim hosul eliş oylanma növetleştirip teriş endisi de mol beşi yıllık paydısını təxminen, Mo 5 yıllık paydısını təxminən 20% aşırıp, her mo yerinin yıllık kirimini 2000 yuanga yakın aşırğılı buludu.